Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm dostlar arasında kalır belki.

Sevin sen, gül sen, canım da sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş.

Ben ne divaneyim, ne de deliyim. Ben ne bir berduşum, ne de serseriyim. Yüce Tanrımızın bir eseriyim.

dinleşer. Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin ki? Bazen soruyorsun neden durgun?

Çamat. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalın önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yollasın. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum, ağlayacağım.

bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harputa geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Aynen.

bir mum ışığı kadar titrektim kız, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzelim.

Ama ne bir damla kanım aktı, ne de canım acıdı. Ama yüreğim, kin, nefret, kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan?

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
3: Gönüllere dokunan Türk.

tam yedi bahar geçti. Yedi bahardır güneşi saramadım. Sevdan bağrımda ateş oldu. Sarmalıyor yüreğimi. Gel de gör şu sol yanımı. Sevdanla yakarsın her gün canımı. Gel de gör, gel de gör şu sol yanımı.

0: bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
2: Emlak ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendireceği emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü.
3: Bu mu? Bu mu?

Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken gel.
2: Erken teşhis hayat kurtarır.

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: Radyo Aktif Show.
2: Evet, herkese merhabalar, günaydın, hoş geldiniz. Yeni bir güne, yeni bir saate, yeni bir programa ve en önemlisi de yeni bir aya merhaba diyoruz, hoş geldiniz. Oo, kulaklık bayağı soğukmuş ya. Asistanım kulaklığımı ısıtmamış. Normalde yayına girmeden önce asistanıma söylüyorum. Kulaklığımı böyle ısıtır. Vallahi kulaklık çok soğukmuş ya. Kış geldi. Kulaklığı kulağıma takarken hissettim o

Efendim yeni ay tabii ki hepimize çok güzel şeyler getirsin. Gerçekten özellikle son zamanlarda çok yıpranan, çok yorulan, yeter artık yahu diyen herkese, koşulsuz şartsız herkese lütfen yeni ay güzellikler getirsin artık diyelim. Ve bekleyelim, umudumuzu diri tutalım ve güzel bir ay olacağından şüphemiz olmasın. Ve unutmayın ki sadece aylar değil, aylarda bir şey yok. Aylar takvimde bir zaman dilimidir. Önemli olan etrafınız, önemli olan sizler ve önemli olan, en önemlisi de ne biliyor musunuz? Seçimleriniz. Seçimleriniz sizi şekillendirir. Bunu unutmayınız ve bunu biliniz. Sensin, sen önümde zifiri bir karanlık var. Şeytan ya da sen esanla sen. Evet, bakalım kimler bizlere eşlik ediyor diye bakacağız. Evet, 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0472 312 3007 WhatsApp hattımızdır. Buradan bize yazabilirsiniz. Tabii bir de Instagram hesabımız var. Instagram hesabımızdan da şu an bu arada bir anket de yaptık orada. Radyo Doğu Bayazıt yazarsanız bulabilirsiniz. İnanılmaz bir şey oldu. Efendim, Osman Toz Bey, Ahmet Karahan, Cemalcan ve Ercan Yenigün ile ilgili bir şey yaptık. Anket yaptık. Kim sizce kazanır diye. Osman Bey ile Osman Bey ile Ahmet Karahan var ya, öyle bir başa baş gidiyorlar ki inanılmaz. Diğerlerini geride bırakmışlar. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. böyle bir şey yok. Yani çok yüksek oylar alıyorlar ve anketimiz tepe taklak oldu. Ha, gelip bizi takip etmiyorlar, o da ayrı bir şey. Şey yapıyorlar, ne derler? Oy kullanıp gidenler var, öyle yapmayın efendim, ayıptır. Emek verdik ama bize de bir yardımcı olun yani. Peki kimler var görelim. Efendim Ahmet Bey burada, Ahmet Koç burada, Ramazan Yegül burada, Güner Hanım burada, Hasan Cin burada. Ondan sonra başka bu kimmiş? Sevda Hanım burada, Sultan Hanım'ı görüyorum, Sultan Hanım da burada, Sema Hanım sizi de gördüm. Ondan sonra başka kimler burada? Sema Hanım, Sultan Hanım'ın dışında Elif Hanım'ı görüyorum. Yeni ayın ilk şikayetçisi. Radyomuzun ablası da burada, o da hoş gelmiş. Dilan Hanım burada, Yağmur'u çok sevdiğini ve Yağmur'un yağmasını bekliyormuş. Leyla Hanım, şarkınızı bulamadık, hoş geldiniz, siz de buradasınız. Derya Hanım burada, Derya Hanım da uzun süre sonra ilk defa aramıza gelmiş. Şarkısını bulabildik ama şu an tek şarkısını bulamadığımız neydi, Elif Hanım değil ya. Leyla Hanım, sizin şarkınızı bulamadık. Dilerseniz değiştirin. Gülay Hanım hoş geldiniz. Gülay Hanım da burada. Zinet Hanım siz de hoş geldiniz. Melike Hanım sizi de görüyorum. Siz de hoş gelenlerden olun diyelim. Evet. Başka? Nasıl bir tabir kullandım ya? Güzel miydi? Güzel bence, hoş gelenlerden. Evet.

Bakalım Instagram'dayız. Bu sefer de Instagram'dayız. Instagram'da kimler var? Instagram'ı görüyoruz. Instagram. Evet, Instagram'da bize tek bir kişi yazmış. O da Savaş Bey. Roşbaş demiş. Günaydın demiş. Günaydın hem Roşbaş hem günaydın.

Sen de hoş geldin demiş Savaş Bey. Günaydın demiş. İlk parça benim olsun diye. Öyle değil valla. Leyla Hanım, Dilan Hanım onlar var ya saat 7'de mi ne yazmışlar Savaş Bey. Civan Haco'dan Valetem'in şarkısını istemişsiniz. Bir bakalım varsa Tatvanlı herkese gelsin. Var mı başka Tatvanlı bizi dinleyen? Tatvanlılar size geliyor bak bu şarkı. İnşallah vardır bir de ona da bakacağız.

Tatvanlı herkese gelsin. Var mı başka Tatvanlı bizi dinleyen? Tatvanlılar size geliyor bak bu şarkı. İnşallah vardır bir de. Ona da bakacağız tabii ki de. Bu arada haberlere bakalım. Örneğin 30 TL'den 60 TL'ye çıkmıştı kuzu sarma. Adana'da geliştirilen uyku apnesi aparatı tıp literatürüne girmiş. Uyku apnesi çok önemli bir hastalık gerçekten. Hadi bakalım inşallah bir tedavi sağlar. Bayağı haber var. ABD Irak'taki IŞİD'le olan mücadelesini bitirdiğini, görevini tamamladığını belirtmiş. IŞİD kalmadı demiş artık. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kaptan İlhan Bey hoş geldiniz. Bakayım Kaptan İlhan Bey bize ne demiş? Yolcular kalmasın dışında bir şey söylemiş midir? Bakayım Kaptan İlhan abimize bakalım. Günaydın Mazlum Bey, nasılsınız? Bugün 1 Ekim sıradaki şarkı dinleyen herkese ve de Hani Baba Tur çalışanlarına ve yolcularına gönderelim. Eğer dinliyorsa Emin Bey'e de istiyorum diyor. Bir de size gelsin demiş. Eyvallah İlhan Bey, çok da güzel şarkıya denk geldiniz. Bu şarkıyı özellikle size armağan ediyorum. Emin Bey dinliyor musunuz Emin Bey? Dün Emin Bey'in gönderdiği yol üzerindeki o çay içiyor ya yol manzarasında. Bakmayan varsa Instagram'da bakabilir. Nasıl beğeniliyor? Herkes nasıl beğeniyordu vallahi. Emin Bey burada değildir kesin. Emin Bey bizi çok dinlemez ama eşi Nuriye Hanım hep bizi dinler sağ olsun. O yüzden Emin Bey ve ailesine de bu şarkıyı gönderelim. İlhan Bey'e de göndereceğiz. Öyle. Hadi bakalım. Leyla Hanım şarkınız yok dedik. Başka da şimdilik bir şey demiyoruz ve araya gidiyoruz. Çok şey dedim çünkü bayağı konuştum. O zaman ara zamanı. Radyo Aktif Show.

0: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara.
1: Evet, birkaç gündür yağmur bekliyoruz. Yağmur hiç yayınımıza denk gelmedi değil mi? Denk gelmiyor ama olsun. Erkan Bey bizi aradı. Efendim Erkan Bey dedi ki, Mazlum Bey dedi dün böyle saat 10 civarı diyor. Yatağımda yatarken diyor bir şarkı çaldı böyle. Beni benden aldı götürdü. Devrim Çelik söylüyordu dedi. Baktım saat 10.05'te yani 22.05'te Devrim Çelik Yar Üstüne diye bir şarkı söylemiş. Biz de onu Erkan Bey'e göndereceğiz. Erkan Bey de bunu İbrahim İsmailoğulları ve tüm tanıdıklarına, eş dost herkese gönderiyor. Bize de gönderiyormuş. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Şarkıyı listeye aldık bile. Bakayım. Hemen başka kimler neler demiş. Bizlere hoş geldiniz efendim. Sırayla gidiyoruz. İlk önce bir günaydın mesajlarını da aradan çıkaralım bence. Evet, Necla ablamız bize bir günaydın demiş. Günaydın olsun kendisine, sağ olsun, var olsun, teşekkür ederiz. Efendim başka kimler var? Bayağı var yani aslında dinleyeceğimizden. Mesela Başaran reklamcılık da burada. Onlara da bir bakacağız. Neler demişler bize acaba? Sadece kendileri bizi yolda dinliyorlar. Başka da dinlemiyorlar. Oysa dükkanda da açılıp dinlenebilir değil mi? İlham olur ya. İnsana ilham getiriyor böyle. Bizim radyonun öyle bir avantajı var. O yüzden reklamcılık çalışmalarınızda radyoyu dinlemeden çalışma yapmayınız efendim. Önermiyoruz. Peki siz kimsiniz derseniz vallahi öyle, sıradan birileri. Günaydın Mazlum Bey demiş Dilan Hanım. İyi yayınlar. Umarım bugün yağmur yağar demiş. İnşallah ya vallahi. Çünkü çok seviyorum yağmuru demiş. Vallahi biz de seviyoruz yağmurlu havaları. Rica etsem diyor sizden diyor. Onur Akın'dan Yağmur Yüreklim şarkısını çalar mısınız? Bu şarkı yengem Cahide'ye, canım komşum Bahar'a ve de Esra'ya gelsin demiş Dilan Hanım. Ondan sonra şöyle bakalım. Teşekkür ederim demişsiniz. Rica ederiz. Şarkınızı şimdi dinleyeceğiz. Evet, devam edelim başka. Şimdi Leyla Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor Adem Tepe'den herhangi bir parça diyor olsun diyor. Tamam, öyle yapalım Leyla Hanım. O zaman birazdan geliyor. İlhan Bey ne demiş? İlhan Bey diyor ki Emin Bey bugün hastanede diyor. Ha, hastanedeyse dinleyemez İlhan Bey. Nöbetçi olduğu için diyor, anladım. Onsuz seni dinliyorum demiş. O zaman yarın, gerçi yarın yokuz ya İlhan Bey. Pazartesi günü onu telafi ederiz. geçmiş olsun ya Emin Bey'e vallahi, Allah şifa versin. Gerçi nöbetçiymiş, pardon, özür dilerim. Kolaylıklar diliyoruz. Günaydınlar Başaran Reklam Ajansı ailesinden kucak dolusu selamlar. Hareketli bir parça istiyorlarmış. Bekliyoruz demişler. Geliyor birazdan şarkı. Evet, Başaran Reklam Mehmet Başaran ve de Ercan Korkmaz'a armağan ediyorum demiş. Tamamdır, geliyor, merak etmeyin, size de göndereceğiz. Kusura bakmayın, hapşırdım da. Evet, Ayşe Hanım burada. Ayşe Hanım günaydın Mazlum Bey demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler Ayşe Hanım. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Evet, çok yaşa demeyin de iyi yaşa deyin sizden ricam. Eğer diyecekseniz iyi yaşa deyin. Ricam o yöndedir. Evet, teşekkürler.
0: Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Efendim kıyamet kopabilir. Başaran reklamcılık bizi dükkanda dinliyorlar. Şaka bir yana tabii dinliyorlar onlar sağ olsun. Ama geldi hep arabada dinliyorsun şimdi itiraf edin yani. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim.
0: Efendim Tatvanlış Savaş Bey maalesef Civan Haco'nun Valat'ımın şarkısını bulamadık ne yazık ki. Dilerseniz başka bir sanatçı veya şarkıcı ya da Civan Haco'nun başka şarkıları da var. Hangisini isterseniz gönderebiliriz. Tamamen size bırakıyorum. Tatvan'a da selamlar olsun. Tatvan'da hava nasıl acaba şu an ya merak ettim valla. Kesin o da bizim Doğubes gibidir. Öyle düşünüyorum. Sonuçta bölge aynı oluyor. Peki şöyle devam edelim. Başka neler var diye sırayla mesajları okuduğumu söylemiştim. Şaşırmıyorsunuz artık zaten. Sırayla gittiğimizi biliyorsunuz. Efendim saatler 10.23'ü gösterirken Derya Hanım'la devam edelim. Derya Hanım diyor ki merhabalar, günaydın, nasılsınız Mazlum Bey demiş. İyiyiz, umarım siz de iyisinizdir. Sizden diyor varsa bu parçayı istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim, teşekkür ederim demiş. Peki rica ederiz, o zaman sevinebilirsiniz. Çünkü İlkay Akkaya'dan Gurbet şarkısı var ve sizler için geliyor efendim. Evet, hadi bakalım. Geliyor. Sonra hareketli bir şarkı dinleyeceğiz. Bunu başaran reklamcılığa da göndereceğiz.

Efendim radyomuzun ablası dedi ki oğlum merhaba hoş geldin günaydın oğlum dedi. Senden bir şarkı istiyorum Diyarbakır Küçeleri şarkısını istiyorum dedi. Ve şarkıyı göndereceğiz tabii ki. Bakayım Tatvanlı Savaş Bey ne demiş hemen açalım. İnşallah Savaş Bey sizin bir türlü şarkılarınızı bulamadım ya valla üzülüyorum biraz da. Ben Doğu Bayazıt'ta çalışıyorum, çalışmaktayım demiş. Anladım. Tatvan şu an yağmurlu diyor. Ne güzel ya. Valla keşke bizim burada da yağmur yağsa. Bakayım. Evet. Şöyle. Şöyle bakalım. Selda Bağcan'dan Kerbela adını istemişsiniz. Civan Haco bulamasanız da Civan Haco'dan. Herhangi bir parçası da olabilir, gönderebilirsiniz diyor. Tamam bakalım inşallah dediğiniz Selda Bağcan şarkısı vardır. Ama yoksa Civan Haco'nun en güzel şarkısı hangisi ise onu göndereceğim. Hiç merak etmeyin. Peki radyomuzun ablası istedi. Bizler çalıyoruz efendim. O zaman hazırsanız dinleyelim. Bahar Hanım da gelmiş. Onu da gördüm. Hoş gelmişler. Ondan sonra başka var mı? Şimdilik öyle. Yani başka bir şey yok. Ben bir şarkıyı çalayım. O arada da şarkıya bakayım. Bir de ayıp da söylemesi çay alabilirsem çay alayım. Evet. Çünkü çay da önemli bir ihtiyaç bizim için. Aa bu arada bugün Dünya Kahve Günü'ymüş. Haberiniz olsun. İmkanı olanlar kahve içsin. Hatta video çeksin radyosunun başında Dünya Kahve Günü'ne özel video çekin gönderin. Hepsini paylaşacağım sosyal medyada. Dünya Kahve Günü. 1 Ekim Dünya Kahve Günü.

Herkes lütfen kahvesini, en sevdiği şarkı eşliğinde içerken video göndersin. Şey yapacağız. Dünya Kahve Günü dolayısıyla video paylaşacağız. Evet. İmkanı olanlar yapsın. Dün de çay günü yapmıştık ama bilerek yapmamıştık. Yani denk geldi ilginç bir şekilde. Bugün de öyle oldu. Günaydın Mazlum abi, nasılsın? İyi misin diye soran Güley Hanım. Ekim ayı girdik diyor. Hayırlısı olsun diyor. İnşallah demiş. İnşallah bakalım herkes için. Ondan sonra onlar da gelir geçer diyor. Geçecek diyor. Ay gün nedir ki diyor. Su gibi gelir geçer diyor. Zaman diyor. Rabbim sağlık, sıhhat versin diyor. İnşallah hepimize. Her şey evet, neyi anlamadım. Her şeyi istiyorum. İsteyecek size ve de kendime evet. Vallahi burayı anlamadım Güley Hanım. Ondan sonra başka bakayım. Vallahi Mazlum abi tam kahve yapıyordum demiş Güley Hanım. Ha sen öyle dedikçe diyor, ben de dur dedim, kahvemi paylaşayım dedi. Aa, ne güzel yapmışsınız. Bugün Dünya Kahve Günü efendim. Bilginiz olsun. Dünya Kahve Gününüz kutlu olsun. Kahve sevenlere sesleniyoruz. Ben çok kahve aram çok iyi değil yani ama seviyoruz yine de. Ne güzel Güley Hanım, valla videonuzu da gördüm. Bugün Dünya Kahve Günü'nde bizlere videonuzu atmışsınız. Ne güzel. Efendim gelelim Elif Hanım'a. Bakalım Elif Hanım ne demiş bize. Ekim ayına biraz kızgın Elif Hanım. Ama olsun, bence Ekim daha yeni başladı. Siz Ekim'i hemen şey diyorsunuz ama ne derler? Şöyle böyle diyorsunuz ama Ekim bugün başladı. Eylül gitmeden önce son bir darbe vurmuştur size bence. Ne demiş bakayım? Günaydınlar Mazlum Bey demiş. Günaydın. Nasılsınız diye sormuşsunuz. İyi olmaya çalışıyoruz bir şekilde. Keyifli yayın, bir yayın diliyorum demiş. Evet Mazlum Bey diyor. Anladım ki Ekim ayı da benden yana değil diyor. Nereden biliyorsunuz ama daha çok peşin konuştunuz. Kendisi gelmeden sorunları bile bir gün önceden kapıma geldi diyor, gönderdi diyor. Ben yine de kendisine hoş geldin diyorum, zoruna gitmesin diyor. Aynen, hoş geldin Ekim diyelim gerçekten. Bakayım neler yapacak. Evet. Evet, zoruna gitmesin diyor.

ki bana iyi davransın diyor. Ha, işinizi biliyorsunuz Ekim ayına yine de iyi bir şeyler diyeyim de en azından diyor bana iyi gelsin diyor. Güzel. Bugün sizden diyor dinlerken müziği ve de sesiyle beni sakinleştirdiği için diyor Can Aslan'dan evin perverim şarkısını rica ediyorum demiş. Şimdiden teşekkürler demişsiniz. Rica ederiz. O zaman bu şarkıyı dinleyelim. Sanki raperin de eşlik ediyor ama emin olamadım. Hadi dinleyelim sonra devam.

Mazlum Bey merhabalar, ben sevdiğim insanların daha doğrusu pardon şöyle demiş. Mazlum Bey, ben sevdiğim insanın değerini bilemedim bir türlü. Hep ona kötü davrandım. Ve o çok gayret etti, çok uğraştı ama bir türlü düzelemedim. Sonra bir Eylül veya Ekim ayında savrulan ağaç yaprağı gibi savruldum bir tarafa. Ne olacak bu halimiz bilemiyorum demiş dinicimiz. İsmimi vermek istemiyorum demiş. İsminizi bence vermeyin daha iyi. Efendim devam edelim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ekim'le birlikte yeni aramıza gelenler. Siz de ne de iyi ettiniz de geldiniz değil mi? Ekim ayıyla birlikte bize gelenler. Evet. Hoş geldiniz. Yahu Mazlum Bey her şeyin bir günü var Allah rızası için. Bari siz yapmayın yahu demiş. Ben ne yapayım, ben mi günü ilan ettim Allah rızası için? Yapmayın yani, siz yapmayın. Allah Allah, sanki ben ilan etmişim de bana kızıyorsunuz ya. Allah Allah. Bana kalsa ben dünya Mazlum Günhan günü ilan ederdim. Yani imkanımız yok. Keşke olsa. Ne yapayım yani? Sanki benim elimde de ben yapmamışım. İlginç şeyler yani bunlar. Peki devam edelim. Birkaç mesaj okuyalım. Evet, o sevdiğinin değerini bilmeyen dinleyicimiz Nebi Demir'den bir şarkı istemiş. Göndereceğiz, göndereceğiz. Size de göndereceğiz efendim. Umarım bizim değerimizi anlarsınız ama. Şarkı gönderiyoruz bak ona göre. Ondan sonra iyi yayınlar. Gülden Esen'den ve Ömer Agasa'dan bir şarkı istemişsiniz. Arkadaş kalamaz mıyız? Çalar mısınız demişsiniz. Çalarız elbette. Neden çalmayalım değil mi? Geliyor birazdan. Ondan sonra başka devam. Yeni gelenler hoş geldiniz. Merhabalar. Peki. Bir de bakalım. Uzun bir aradan sonra günaydın Mazlum Bey demiş. Kim demiş biliyor musunuz? Terzi Baba. Bir müşterimin çocuğu radyonun radyomu kırmıştı diyor. Radyosuz kaldım diyor. Aa niye ya? Onu müşteriden tazmin etseydiniz Oktay abi. Onun için dün gittim bir radyo aldım diyor. Sırf Doğu Beyazıt radyosunu dinlemek için diyor. Eğer mümkünse pardon bakayım. Müsaitsen diyor pardon. Bugün ara beni diyor. Ya yere atılan sigara izmaritleriyle ilgili halka bir konuşma konuşalım diyor. Ekim ile ilgili de 1 Ekim sigara izmariti yere atmama günü yapalım diyor Terzi Baba. Tamam Oktay abi, bir bakayım listeye bakayım, eğer uygunsa seve seve alacağım. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar. Günaydın Ferhat'ım, kendine iyi bak demiş Mazlum Bey. Manuş Baba'dan iki gözümün çiçeği şarkısını istiyorum. Teşekkürler demişsiniz Sema Hanım, şarkınız gelecek. Efendim Nebi Demir isteyen, sevdiğinin değerini bilmeyen insanlardan biri bizi dinliyormuş. Hemen gönderelim, sonra buradayız.

Efendim Leyla Hanım Adem Tepe'den bir şarkı istemişti. Hemen gönderelim. Bu arada Oktay abi birazdan yayına alacağım. Sorularınız varsa siz de gönderebilirsiniz. Bakalım dinleyeceğimizden biraz hızlı mesaj okuyayım ki en azından zamanımız kalsın. Günaydın Mazlum Bey. Ben Aslı. Sabah kahvesi diyor kızımla güzel gider diyor. Sıradaki parçayı canım kızım ve de torunum Aslı'ya gelsin diyor. Teşekkür ederim demiş. İyi yayınlar dilemişsiniz. Valla afiyet olsun ya. Dünya kahve gününde herkes kahve içsin bugün. Bir de Oktay abinin önerisiyle Dünya İzmarit Atmama Günü ilan ediyoruz bugün. Günaydın kolay gelsin demiş. Hasan Cin sizlere de kolay gelsin efendim. Ahmet Koç demiş ki selam ben buradayım demiş. Aleyküm selam ve Elif Mobilya'da da selamlar olsun değil mi? Elif Mobilya'da Ahmet abi. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Günaydın Mazlum Bey. Nasılsınız? İyisiniz umarım diyor. Leyla Hanım iyi olmaya çalışıyoruz. Adem Tepe'den bir şarkı istemiş. Bu parça canım eşim Baran Çelik ve de oğlum Adara istiyorum demiş ve çalarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler demişsiniz. Rica ederiz. Bir mesaj daha okuyoruz. Araya gidiyoruz. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. İyi yayınlar Bahar Hanım. Nasılsınız diye sormuşsunuz. İyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. Sizden diyor Hozan Dino'dan Roj parçasını komşularım Esra ve Dilan'a istiyorum demişsiniz ve de şimdiden teşekkür ederim demişsiniz. Rica ederiz. Evet güzel mesajlar okuduk. Bayağı mesaj da okuduk. O zaman ne yapıyoruz? Bir araya gidiyoruz. Aradan sonra geliyoruz. Oktay abi yayın alıyoruz. Terzi baba olarak bildiğimiz Oktay abi bize bazı bilgiler verecek. Konuşacağız. Bakalım Oktay abi bize neler söyleyecek. Vallahi sohbetini özlemişiz. Kaç ay oldu değil mi? 2-3 ay oldu. 2 ay olmuştur. Rahat oldu. Çocuklarınıza da sahip çıkın efendim. Terzilerin radyosunu kırmasınlar. Sonra bizi dinleyemiyorlar yani. Allah Allah.

0: Şarkı ne ara bitti ya? Çok hızlı bitti valla. Efendim devam edelim. Bakalım şöyle neler demişsiniz artık Oktay abi yayına alacağız. Bu arada şöyle ne diyecektik hemen bakalım. Bahar Hanım'ın istediği şarkı maalesef bizde bulunmuyor. Dino Rouge isimli şarkı bizde bulunamıyor. Hatta tekrar kontrol edip emin olalım sonra. Yanlış bilgi vermeyelim. Eğer bulunmuyorsa Bahar Hanım başka bir şarkı istesin. Hemen çalalım. Kontrol edelim. Şöyle bakalım. Roj. Evet. Dino'dan bakıyoruz. Peki. Bakamıyoruz. Niye bakamıyoruz? Niye olmuyor? Evet. Şöyle bakalım. Hemen. Oktay abi hazır olsun. Oktay abi hazırsın değil mi? Müşteri falan yok. Geliyor çünkü birazdan telefon. Var mıymış ya bakayım? Yok. Evet, Dino'dan Roj diye bir şarkı yok bizde maalesef. O yüzden Bahar Hanım şarkısını değiştirirse çok seviniriz. Ondan sonra evet hemen Oktay abi yayını alalım. Sizler de merak ettiğiniz bir şey varsa yazın. Diyelim. Oktay abi alıyoruz. Hadi hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Oktay Topçu'yu Terzi Baba olarak da bilinen Oktay abi şu an yayında. Oktay abi günaydın.
1: Günaydın. Günaydın Mazlum Endür. Radyomun sesini biraz kısayım.
0: Aynen öyle. Valla iyi olur.
1: Nasılsın? İyisin?
0: Valla iyiyiz abi ya. Böyle Ekim geldi. Hava böyle yağmurlu gibi ama yağmur da yağmıyor. İçimiz bir tuhaf böyle. Herkes bir...
1: Valla benim en sevdiğim hava böyle olsun.
0: Ben de öyle seviyorum valla.
1: Sıcağı hiç sevmiyorum. Biz var ya cennette yaşıyoruz.
0: Evet evet abi valla harbiden.
1: Valla bunda bir ay önce dışarıdaydım. Aman Allah'ım nefes al. Neyse fazla şey yapmayalım. Çoktandır da ha bugün ha yarın benim müşterilerim çocukları hepsi maşallah afacanlar böyle atikler böyle o türleri de seviyorum.
0: Evet.
1: Radyomu aldı onunla oynarken düşürdü kırdı. Radyosuzdum. Ondan sonra onun için dinleyemiyordum. Şimdi Mazlum gelecek Oktay abi bizi artık unuttu herhalde.
0: Valla abi geçen paylaşım yapmıştın. Oradan dedim Oktay abi harbiden niye hiç bizi dinlemiyor dedim yani. İçimden dedim yani gerçekten. Öyle bir durum oldu. Oktay abi bu arada İzmarit'le ilgili konuşacağız dedik. Sen bu konuda galiba biraz dertlisin de hepimiz
1: ya
0: gibi.
1: Dertliyim. Neden dertli olmayayım ki abi? Yani şimdi bak sabah evden çıktım. İş yere gelene kadar saat 8.30. Yalan olmasa böyle hep yere bakarak geldim. Yani belki binin üzerinde yerde sigara izmaritleri var. Bu arada aslında sigarayı da bırakalım hiç içmeyelim de.
0: Tabii sigara zararlı aynen onu da söyleyelim.
1: Evet. Yani şimdi başkaları bizim yere attığımız pisliğimizi, çöpümüzü temizlemek zorunda mı?
0: Değil abi tabii ki de.
1: Sigaramızı içiyoruz elimizde dursun. En az 50 metre arayla çöp bidonu vardır, çöp kovası vardır. Hiçbir şey olmasa da bir esnafın önünde hepimizin kapımızın önünde çöp bidonu vardır.
0: Evet.
1: Onun içine at. Yani içiyorsun, sokağa atıyorsun, paketin bitiyor, sokağa atıyorsun. Yani bu nereye kadar gidecek? Yani.
0: Tabii ki.
1: Ondan sonra da kızıyoruz ki niye temizlik yapan arkadaşlar bunu temizlemiyor? Niye çevremiz böyle kirli? Çöp öyle. Bidonun yanına gidiyorsun, çöpünü bidonun yanına bırakıyorsun. Ya kaldır koy yerine, çöpün içine at.
0: Evet.
1: Yani bu konuda ben şahsıma rahatsızım. Yani evet. Öyle kahve günü mahve günü de dedim o zaman 1 Ekim dünya doğu benzit yere sigara.
0: Aynen öyle çok doğru. Yapalım. Vallahi çok doğru. Bu arada Oktay abi Rıfat Bey diyor ki Oktay abi diyor ve Mazlum Bey diyor kendi hanımlarından korkarlar gider balkondan sigara içerler ama dışarıda fosur fosur içip bir de atarlar yere. Böyle olmaz diyor. Doğru.
1: Onu da doğru söylüyor çünkü balkonda içtiğini de oradan ben aşağı atıyorum. Korkuda içeriye
0: düşünüyor. Doğru. Bak vallahi harbiden çok iyi tespit. Öyle yapmamak
1: doğru,
0: lazım.
1: Doğru söylüyor. Evet. Doğru söylüyor.
0: Doğru.
1: O zaman bir günde hanımında korkmayan bir gün ilan edelim.
0: Aynen yarın da öyle olsun. Oktay abi senin aslında çok yıllardır uğraştığın bir alanla ilgili bir mesaj var. Onu da okumam gerekiyor. Acaba okusam olur mu senin için bilmiyorum ama bir dinleyicimiz diyor ki merhaba iyi yayınlar kolay gelsin. Biz Oktay Bey'in sosyal yardımlarda, hareketlerde gördüğümüz için çok seviniyoruz, çok mutlu oluyoruz. SMA konusunda da çok yardımcı oldu Muhammed'e. Ama Oktay abiden ricamız diyor, işaret dili bilemeyen çok fazla, kendi ailesi arasında konuşan, sadece kendi ailesi arasında anlaşabilen... Evet Sağır yazmış ama işitme engeli vatandaşlarımız var. Bununla ilgili de bir çalışma yapsanız herkes bir o dili öğrense nasıl olur acaba diyor.
1: Çok güzel olur. Ben önce o arkadaşım her kimse böyle duyarlı, böyle önemli bir konu dile getirdiği için hem kendi adıma hem de bütün arkadaşlar adına çok çok teşekkür ederim. Gerçekten de çok önemli. Olması gereken de çok. Bu konuyla ilgili bizim bir önceki giden Milli Eğitim Müdürümüz Davut Hoca vardı. Belki tanıyorsun.
0: Evet, evet.
1: Onunla çok istişare ettik. Bir öğretmen konusunda hatta sınıf açmak için çok uğraştık. O arada şey girdi araya, işte bir tatil girdi araya, yeni gelen Milli Eğitim Müdürümüzü ben tekrar ziyaret edeceğim. O da yeni gelmiştir. Zaten bu konuda bizim gündemimizde olması iyi, gereken olmazlardan birisidir. Birisi, çok önemlidir.
0: Oktay abi hatta evet çok özür dilerim lafını kestim. Biz de radyo olarak bu konuda ne gerekiyorsa yapalım. Gariban vatandaşlarımız üzülmesinler. Artık gerçekten insanlar yoruluyor bu durumdan, yani belli yani.
1: Mazlum Bey, bütün insanların, yeryüzünde bütün insanların eşit şartlar hakkında yaşama hakkı vardır.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bu bizim gibi bir ayağı olmayan engelli, bedensel engelli kardeşlerimiz için geçerlidir. Görme engelli kardeşlerimiz için engellidir. Konuşma konusundaki engelli kardeşlerimiz için engelli. Aslında böyle bir çin kurulması lazım. Yani nasıl bir şey söyleyeyim? Bir sistemin kurulması lazım. Diğer bireyler nasıl yararlanıp nasıl hayatını sürdürebiliyorsa dezavantajlı kardeşlerimiz de aynı şekilde o hayatını sürdürmeleri gerekiyor. Yani evet, bizim dememiz de yapmamız da tabii ki çok önemlidir.
0: Kesinlikle.
1: Burada yaptığın ağrıtısı var, diyadini var, taşçı var, Erzmiş şurada var ya. Temelde bunu olması lazım.
0: Öyle, gerçekten öyle. Hatta bu arada Oktay abi çok mesela bazen bahane de demeyelim. Belki bazen bulamıyorlar. Şey diyorlar ya, kimse yok ki bu konuda eğitim verebilecek. Vallahi ben birini tanıyorum. Bu konuda ömrünü neredeyse feda etmiş insanlarla uğraşan. Yani yeter ki istesinler. Biz el ayak oluruz bir şekilde. Ön ayak oluruz daha doğrusu. Yani yeter ki istesinler. Gerçekten insanlar bak üzülüyorlar.
1: Ama şey de var Mazlumcum, şimdi ben samimiyette bir abi kardeş
0: ilişkisi
1: olduğu için böyle konuşuyorum.
0: Ben Oktay abi yıllardır tanıyorum zaten, o yüzden samimiyetimiz var, o yüzden şey yapmasın.
1: Şimdi bak, bizim burada en, yani bu konuda en rahatsız olduğumuz, en problem yaşadığımız, en zorluklarla karşılaştığımız, her zaman ben her yerde söylüyorum, bu seminerlerde, üniversitelerde de verdiğim seminerlerde, okullarda da, engelin önündeki en büyük engel önce aileden başlıyor.
0: Tabii ki de, aynen öyle. Doğru.
1: Yani bugün 20 tane konuşmayan engelli kardeşimizin aileleri gelse birlikte, biz kaymakamlarımızın yanına gitsek, valimizin yanına gitsek, bakanlarımızın yanına gitsek veyahut da müdürlerimiz, bu işi çözer miyiz, çözmez miyiz?
0: Abi ses varsa insanlar, kaymakam da,
1: evet,
0: vali de.
1: Abi, yani ben her zaman şunu söylüyorum, engellinin en büyük sıkıntısı erişebilirliktir. Diğer insanlar gibi yaşamasıdır.
0: Öyle
1: yani
0: abi.
1: Bugün bir yere gittiğimizde eve bir soba istemeyelim.
0: Tabii
1: ki de. İstemeyelim. O çocuğun okumasını isteyelim. O çocuğun spor yapmasını isteyelim. O çocuğa iş isteyelim. O çocuğa bir sosyal ana genişletelim. Bunları isteyelim. Şimdi
0: öyle,
1: farklı şeyler istediğin zaman bu sefer işler gittikçe şey oluyor.
0: Aynen
1: tam
0: öyle.
1: Tam tersine dönüyor. Çözülmüyor yani.
0: Gerçekten
1: yani
0: öyle.
1: Bu konuda ben de rahatsızım. Siz de eminim. Biz zaten bu konuda siz de çok duyarlısınız. Ben sizden
0: abi,
1: uzun zamandır
0: sağ olun.
1: Yani çok da duyarlı
0: çok
1: bir kardeşimizsin. Bunda da
0: Allah
1: teşekkür
0: olsun.
1: Ediyorum. Yani burada biz birlik olursak tek kişiyle bu işler çözülmüyor. Tek kişiyle ancak biz bu kadar
0: abi çözelim. Öyle bu kadar oluyor. Birlik olacak, ses çıkacak, işitme engeli vatandaşlarımız ailesi diyecek. Kardeşim ben bu konuda çocuğumun ya da ne bileyim oğlumun kızımın yanındayım, bir şeyler yapılması gerekiyor diyecek. O zaman işte bir şeyler olacak. Öyle kendi oturduğumuz yerden bir şey.
1: Ama şimdi sana basit bir şey daha söyleyeyim. Bir kardeşimizin bugüne kadar biz biliyorsunuz ciddi akülü araba dağıldık. Hastaya
0: çok fazla hem de. Çok fazla.
1: Söylemek istemiyorum. Mesela aynen, geliyor. Bir akülü araba ihtiyaç vardır. Sağ olsun bir yerde bir arkadaşımıza söylüyoruz. Gönderip getirdik. En mübarek arabayı biz verdik. Bari rampayı da sen yap.
0: Aynen öyle. Ya bari onu yap. Doğru. Valla bak.
1: Evet, bari rampayı da sen yap. Yani çocuğun rahatlıkla eve gitsin. Sonra dönüyorsun diyorsun. Başkan rampa. Ama şimdi her şeyi başkan çözemez ki ya.
0: Abi öyle. Yarın öbür gün şey diyecek. Başkan arabayı da bir temizlesek, böyle bir silse biri. O
1: ya
0: da diyecek.
1: Çözemezsin.
0: Vallahi.
1: Keşke gönül ister yapabilsen.
0: Tabii
1: yapamazsın
0: ki de öyle bir şey yok işte. Biraz taşın
1: altına. Aynı şeye benziyor. Aynı şeye benziyor. Kaymakam Bey de bir şey istiyorsun. Veriyorsun, sonra da gidiyorsun Kaymakam Bey, gel şunu de ya.
0: Aynen öyle. Ya,
1: yani sanki her şeyi yapmak da bir mecburiyetimiz, bir zorunluluğumuz var gibi de hissediliyor.
0: Evet evet, yani gerçekten

0: yanlış, bizim ilçede o daha oturmamış. Öyle bir durumumuz var maalesef. Yani zor abi ya. Bir dinleyicimiz diyor ki, merhabalar ben Hasan diyor. Gerçekten doğru bir konuya değindiniz. İşitme engelli kardeşlerimizin ortak bir dili yok. Herkes ayrı bir şey söylüyor. Buna yönelik eğitimler verilmesi gerekiyor. Bunu lütfen gündemde tutun diyor. Tamam valla ben söz veriyorum. Oktay abiyle birlikte bu konuyu çözeceğiz inşallah. Yani inşallah bakalım.
1: Yani biz bir gün dönem müsait olduğundan uzun uzun bu konu üzerinde de bir konuşalım.
0: Aynen öyle. Hatta bu ay içerisinde planlayalım Oktay abi. Senin evet, bu yani, öğleden sonraki programını alalım. Oldum,
1: sizin müsait olduğunuz bir öyle. Günde. Yani hatta bu işaret dili sırf o işitme engelli kardeşlerimizin dışında ailedeki insanların da bunu öğrenmesi.
0: Ha bak çok doğru. Doğru yani tabii onlar da öğrenecek doğru. Bak çok
1: mantıklı. Şimdi ben öğrendim bir şey. Ben anneme nasıl anlatacağım? Kardeşime nasıl anlatacağım?
0: Doğru. O da var.
1: Tabii o da yani. Ailede de en az biri gelip o eğitimi alması lazım.
0: Aynen öyle. Valla eğitmen konusunda da sorun yok. Abi ben bildiğim biri var. Harika da iş yapıyor. Ya yeter ki insanlar istesin.
1: Abi eğitmen konusunda çözeriz. Biz gerekirse giderim bakanlığın önünde yatarım.
0: Bu aynen. Ya sen yaparsın valla seni tanıyorum. Sen yaparsın vallahi.
1: Yani ama yeter ki burada bir duyarlılık olsun. Eminim ki yarın öbür gün diyeceğiz çocuğu niye getirme diyecekler ekmek pişiriyordun. Koyunlara kim bakacaktı?
0: Ha o da var işte. Maalesef.
1: Ev işi kim yapacaktı? Evet. Bilmem çamaşırı kim yıkayacaktı? Onu da geç. Çünkü karşılaştı mı olaylardır?
0: Bunlar. Öyle valla gerçekten oluyor maalesef.
1: Oktay ama abi... orada biz ne yapacağız? Onu da zorunlu yapacağız.
0: İnşallah.
1: Eğitimizle kaymakamımızla zorunlu geleceksin getireceksin. Çocuğu sen de öğreneceksin.
0: Ha bak çok da zorunlu olursa mecbur gelmek zorunda kalıyor. Evet.
1: Evet de... öğreneceksin kardeşim.
0: Tabii yani ki. Mecbur bu çocuk. Bir de onların iyiliği abi yani. Aynen zorunlu diyoruz ama onların iyiliği için yani sen mesela onlar işaret dili öğrendiğinde senin cebine bir şey girmiyor ki yani.
1: Valla Mazlumcuğum ben şunu söyleyeyim. Aileler bizimle birlikte olsa biz şu anda Doğu Beste engeller konusunda Paris'e çevirdik.
0: Öyle vallahi
1: ya geçen kaymak bak giden Murat Kaymakam bana bir şey söyledi. Hı-hı. Çok sağ olsun. Kaymakamlarımızın çok iyidir. Yeni gelen kaymakamımız da sağ olsun.
0: Sağ olsun çok iyi bir insan.
1: Çok duyarlı evet. Hatta geçen hafta biz belki sosyal medyada
0: gördük abi evet.

0: Valla kızacaklar.
1: Şunu ya, birisi gitmiş bir engelli, ailemiz kaymakam beye de inek istemiş.
0: Ya o
1: kendi kadar... engelli çocuğu da de, yeni doğan çocuğum süt içemiyor. Hmm. Biz süt gidip çarşıda alamıyoruz, bir tane inek. Ya hmm. Kaymakam bunu bana söyleyince ben yerin dibine gireyim.
0: Abi ayıptır ama ya, bu kadar değil yani.
1: Biz engelliyiz, dilenci değiliz.
0: Tabii ki de.
1: Değiliz. Biz sizler gibi sizlerle birlikte yaşamak istiyoruz.
0: Aynen, gerçekten öyle. Bak güzel günün sözü de oldu. Teşekkür ederim abi her evet. şey için. Senin ne zaman
1: dinleyicilerimize, sizlere de Doğu Beyaz Radyosu'na çok çok teşekkür ederim. Böyle önemli konuları size iletsinle birlikte çözme arayışını buluyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bol yayınlar.
0: Çok sağ olasın. Neye niyet, neye kısmet. İzmalit konuşacaktık. Bir dinleyicimizin işitme engelliler için yazdığı yazıyla nereye geldik valla yani. İşte hayat böyle bir
1: i̇şte
0: şey yani.
1: İşte böyledir. Zincir silsiledir abi. Böyle devam ediyor. Ona da çok çok teşekkür ederim. Selamlarımı gönderiyorum.
0: Eyvallah abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Abi radyoya dikkat et, tamam mı? Radyo bir şey olmaz senin. Kolay gelsin. Görüşürüz.
1: Hadi görüşürüz. Evet.

Oktay abi teşekkür ediyoruz valla, sağ olsun. Gün güzel geçiş. Bak gün böyle güzel olur işte. Günaydın Mazlum Bey, hayırlı sabahlar demiş Ramazan Bey. Sizlere de günaydın Ramazan Bey, sağ olun. Günaydın Mazlum Bey, ben Eskişehir'den Ayşe Karagün demiş. Eskişehir'e selamlar olsun. Sizden diyor hareketli bir şarkı rica ediyorum demiş. Yeğenim Muratcan Abbasoğlu'na ve abim ablalarıma istiyorum demiş. İyi yayınlar Ayşe Hanım, en güzel hareketli şarkılar birazdan sizlere gelsin bakalım. Merhabalar, ben Özlem demiş. Özlem Hanım yağmurlu bir günden herkese merhabalar demiş. Sizden diyor Melek Mosso'dan Keklik gibi parçasını rica ediyorum demiş. Çalarsanız çok memnun olurum demiş. Özlem Hanım şu an yağmur yağıyor mu ya? Valla ben kapalı bir kutuda olduğum için göremiyorum. Yağmur mu yağıyor şu an? Yağmur yağıyorsa bize bir bilgi verin ya, rica etsek. Biri şu an bizi bilgilendirir mi? Doğu Besta yağmur yağıyor mu?

0: bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer
1: bir de bakmışsın ben gelmişim ama öncesinde bir bakalım kimler neler demiş. Efendim telefon numarasının son 46 olan dinleyicimiz Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemişti. Kızlarına da az önce gönderdi, kendisine de gönderdik. Ve Mazlum Bey nasılsınız, günaydın demiş. İyiyiz, umarım siz de iyisinizdir diyor. Herhangi bir Ahmet Kaya şarkısı istemiş. Onları çok seviyorum demiş. Kızlarını çok sevdiğini belirtmiş. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Bu şarkı olmadı diyor, bir video çekmiş şarkıyla birlikte kahvesini içerken. Benim gibi kahve sevenlere seven herkesin Dünya Kahve Günü kutlu olsun demiş. Aynen öyle. Teşekkürler. Günaydın Mazlum Bey. Hayırlı sabahlar. Her gün dinleyip ama çalışan olunca yazamayan bizler sizi keyifle dinliyoruz demişler. Melike Hanım sağ olun. Devin Üçelik'ten güzel bir parça istiyorum demişsiniz ve rica etmişsiniz. Bütün serbest ne bakayım? Bütün Serhat Rehabilitasyon Merkezinde sizler ve sizlere gelsin. Serhat Rehabilitasyon şey değil miydi ya, bizim yukarıda gençliğin orada değil mi acaba? Yanlış mı biliyorum? Onlara da kolay gelsin diyelim. Peki evet, rehabilitasyon merkezlerine de çok iş düşüyor. Az önce Oktay abiyle konuştuk. Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarda gerçekten onlar da önemli bir mihenk taşı diyebiliriz. Evet, hızlı bir şekilde devam edersek eğer bir mesaj daha okuyabilir miyiz? Bir mesaj da okuyalım bence. O zaman Sevda Hanım'dan okuyalım. Bu mesaj da Sevda Hanım'dan gelsin. Bakayım ne demiş. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın. Seyfi Yerlikaya'dan Yalnızlığa Senfoni şarkısını Ferhat'ım için istiyorum demiş. İyi yayınlar dilerim Mazlum Bey demiş. Çok sağ olun. O zaman ilk önce ablanızın istediği şarkıyı dinleyelim. Sonra birkaç şarkı, sonra sizin şarkınız. Tabii varsa bu arada.
0: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın aslında. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

Efendim Tatvan'dan Doğu Beyazıt'a gelmiş gurbette olan ve çalışan Savaş Bey size Civan Hacı'dan çok güzel bir şarkı göndereceğim. Dinleyelim efendim. Ama öncesinde biraz mesajlara bakalım. Günaydın abi diyor Ekim ayı bizlere şöyle bakalım. Şey pardon Ekim ayı hüzün değil huzur getirsin herkese demiş Sultan Hanım inşallah ya bakalım. Sizden diyor Ahmet Kaya'dan. Penceresiz kaldım şarkısını istiyorum. Az önce çaldık bu arada. Kusura bakmayın mesajınızı yeni okuyabildim. Yeğenim Hakan Bey'e gelsin diyor. Halasının can parçası. Allah büyüktür diyor. Sabret diyor. Güzel günler seni bekliyor diye belirtmiş. Peki. Efendim o zaman devam edelim. Bir mesaj daha okuyacağız ve sonra araya gideceğiz. Hemen kimin mesajını okuyoruz? Şöyle bakayım. Ha yo tamam. Tamam. Mesajlar şimdilik böyle. Birazdan geldiğimde okumaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Civan Hacı o hepimiz için söylesin.

Necla ablamız diyor ki oğlum hoş geldin tekrardan günaydın. Allah oğlumun işlerini güçlerini rast getirsin. Rabbim yardımcısı olsun diyor. Sağ olsun teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Valla ne güzel şeyler söylüyor. Oğlum diyor tavukları pişirmişim hacıyı da göndermişim gibi bir şarkı var. Onu istiyorum diyor. Bir de radyomuzun ablası bir tavuk yemeği yapsın da yiyelim diyor. Şaka şaka bunu ben ekledim. Harbiden bir tavuk yemeği yapın da yiyelim yani. Allah. Şaka bir yana diyor bu şarkıyı radyomuzun ablasına da gönderiyorum. Ve diyor ki bir de Necla ablamız. Oğlum diyor ideal kızıma radyomuzun ablasına gönül kızıma gelsin diyor. Bir de diyor ideal kızımın işleri güçleri rast gelsin. İnşallah diyor güzel günleri olur, güzel hayatı olur. Her şey istediği gibi olur diyor. Bu hafta onun sınavı var diyor. İnşallah sınavı iyi geçer diyor. Biz de buradan okumuş olduk. Efendim Erkan Bey istemişti. Bizler çalıyoruz. Erkan Bey umarım doğru şarkıdır ya. İnşallah dün bu şarkı denk gelmiştir. Teşekkür ederim demiş Savaş Bey. Biz teşekkür ediyoruz Savaş Bey. Dilan Hanım bize Dünya Kahve Günü'nde kahvesini içerken bir video çekmiş göndermiş. Sağ olsun afiyet olsun diyelim. Zinet Hanım mazup ediyor. Günaydın demiş günaydın. Evet. Şöyle ben de yeni güne Bismillah diyor. Hem de yeni güne Bismillah diyor. Delila Dilan'dan Helimcan parçasını çalarsanız diyor. Sevinirim. Teşekkürler. Herkese gelsin diyor. Tamam göndereceğiz onu da. Başka. Bir haber var ya. Bu habere çok şaşırdım. Yeni geldi. ABD'de idam edilmesi planlanan kadın öldürülemedi diyor. İki doz zehirli iğneden de sağ kurtuldu diyor. Evet şu an ABD'de idam edilmesi gerekiyor bir kadın işlediği bir suçtan dolayı. Öldürmeye çalışıyorlar bir türlü ölmüyor kadın yani ölmüyor. En son iki zehirli doz iğne vurdular yine ölmemiş. Şu an nasıl öldüreceklerini planlıyorlarmış. İşte hani derler ya öldürmeyen Allah öldürmez diye tam da öyle bir şey işte.

Devam edelim kaldığımız yerden ve yavaş yavaş veda zamanımız da geliyor sanki, değil mi? Ne dersiniz? Bu arada bugün saat 14'te yeni ana anne ana diyorum ana yeni anne adayı olacaklar yeni annelere. Güzel bir program yapacağız. İlk defa anne olacaklar ya da ne bileyim emzirme ile ilgili, anne çocuk sağlığı ile ilgili merak ettiğiniz ne varsa bunları konuşacağız. Bilginiz olsun. Bu önemli konuyu bence kaçırmayın. Yaren Çelik Tarhan ile konuşacağımız programda sizleri de aramızda görmekte mutluluk duyarız efendim. Elif Hanım çay mı koymuşsunuz? Vallahi çözemedim, bakayım. Videoda evet. Yar Elif Hanım radyonu çok güzel ya. Vallahi bu kadar birkaç dincimizde daha böyle bir radyo var ama çok güzel bu radyolar. Ben bu radyoları çok seviyorum. Mazlum Bey Ekim'in şöyle bakayım. Ekim'in şöyleli demiş. Anlamadım orayı ama şöyleli kahve sunumuyla evet karşıladık diyor artık diyor. Gerisi takdiri ilahi. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Şöylelik kahve sunumuyla. O nasıl bir şey Elif Hanım? Valla bilmiyorum. Ya bir ara, bu arada afiyet olsun kahvenizi de gördüm. Bu arada bir ara bir arkadaşımın evine gittim. Arkadaşımın eşi bize kahve getirdi. Kahve fincanı böyle şey. Nasıl desem ya? Böyle sanki parmaklıklar ardına konulmuş gibi böyle bir zırhlanmış yani. Fincana ulaşmak için böyle elini böyle hafiften aç içeri koyuyorsun da onu yavaş yavaş çekiyorsun çıkarıyorsun. Yemin ederim nasıl sunumlar ya, kadınlar var ya işkence yaptırıyor erkeklere sunum diye. Günaydın Mazlum Bey. Bol para kazanacağımız bir ay olsun diyor. Ceren Hanım valla. İlginç bir ilginç bir dilek diyelim. Para gelir mi bilmiyorum ki, Ekim ayında para inşallah bol bol gelir. Gelirse bizi de biraz görürsünüz ama mesela çok gelirse bize de biraz şey yaparsınız, atarsınız. Bir mini piyango bileti alın siz Ceren Hanım, siz alın bir tane.

Elif Hanım düzeltmiş. Şömineli kahve sunumuyla Ekim'i karşılamış. Hadi bakalım. diyor ki valla Mazlum Bey çok güldün diyor. Erkeklere böyle sunum yapılmasına karşıyım diyor. Valla ben çok karşıyım ya. Elif Hanım vallahi tarif edemiyorum ama nasıl bir sunum şeydi tam yani anlatamıyorum da. Mesela şöyle düşün. Fincanın dört bir yanı kapalı. Sadece ön ve arka tarafı açık, oradan fincanı çıkarıyorsun, kahveni içiyorsun, yine geri koyuyorsun. Ama ne gerek var? Üstü de kapalı bu arada. Üstü kapalı yani üstten fincanı koyamıyor. Yandan tekrar nasıl saçma şeyler ya? Vallahi ben saçma buluyorum öyle şeyler. Ya yuvarlak üstü açık kahve tabağına ne olmuş da biz böyle yapıyoruz? Hayırdır ya, niye buna gerek duyuyoruz? Niye yani? Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Adımı bu sefer söylemek istemiyorum diyor. Niye ya, dün söylemiştiniz. Ne değişti? Aytekin Ataş'tan bir şarkı istemişsiniz ama bulamadım maalesef. Sevdiğime armağan etmek istiyorum demişsiniz. O kendini biliyor demiş. Peki biliyorsa bize bir şey düşmez. Sen dört duvar ardındansın diyor. Ben başka bir hayat içindeyim diyor. Ama... Özlemin hala bende demiş. Bakayım şöyle, pardon, mesajı kaybettim. Evet, başka bir hayat içindeyim diyor. Ama özlemin hala kalbimin en derinlerinde demiş. Sana kavuşamasam da, seni içimden söküp atamasam da diyor. Bazı şöyle bakalım, biraz karışık yazmış ama bazı şöyle hasretler bitmez diyor. İnsan sadece, mesaj gitti. Aa, dur, nereye gitti? Dur, mesajımız nereye gitti ya? Dur, mesajı nereye gitti? Mesajı kaybettim vallahi. Mesaj nereye gitti ya? Bazı hasretler bitmez, insan sadece susmayı öğrenir demiş. Peki, teşekkür ediyoruz sizlere de. Devam edelim. Şöyle bir şarkı daha dinleyelim. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem diyecek rahmetli Dilber Ay'ın şarkısı dinleyelim. Evet, peki bir mesaj daha okuyabilir miyiz? Bir tane daha okusak olur mu? Olur. Peki. Hadi o zaman okuyalım bir tane, şöyle açalım. Pazar günü sınav var abi ya demiş. Dua et bize. Vallahi kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Hayırlı günler Mazlum Bey. Geçen program gençlik merkezinden alım var demiştiniz diyor. Oo, bitti gitti o. Evet, kopukluk oldu, dinleyemedim, bilgi verir misiniz diyor. Artık vereceğim bilgi kalmadı ki, bitti valla. İşkur alımı dışında dediniz galiba. Yo, İşkur'dan alım vardı, gitti, yanlış duymuş olabilirim diyor. Evet, kopukluk bayağı olmuş ama yani evet, İsmail yoktan diyor. Herhalde YK demek istemiş. Yeşil Mavi şarkısını istiyorum demişsiniz. Varsa bakalım, gönderebilirim. Evet, bu şarkıyı istemişsiniz ve bütün dinleyenlere de gelsin diyor. Valla İşkur bitti ya, o gençlik merkezinin ki bitti o maalesef. Artık önümüzdeki şeylere bakın. Ha, bu arada emniyet müdürlüğü alıyor. 3 günlük çalışmak üzere geçici İUP üzerinden iş gücü uyum programı kapsamında. Ona başvurmak isterseniz şu an var.

Devam edelim. Melek Mosso Keklik Gibi şarkısını dinleyeceğiz. Bu arada İsmail Yaka'dan şarkı isteyen dinleyicimize de şarkısını bulduk. Onu da göndereceğiz. Evet, tekrar edelim. Bugün saat 14'te Toplumsal Artı programında efendim anne ve bebeklerle ilgili konuşacağız. Özellikle yeni anne olmak isteyen yeni anne olacaklar beni dinlesin bence. Beni dinlesin derken ben konuşmayacağım. Yaren Hanım'ı dinlesin daha doğrusu, yanlış söyleyeyim. Söyledim. Önemli bir program olacak, bakalım. Bizi yalnız bırakmayın. Hiçbir şey olmasa da gelin dinleyin. Çünkü çok hakim olmadığım bir konu olduğu için yanlış bir şey söylemekten de kaçınmak istiyorum. Sizlerin desteği önemli. Gelin konuşalım, soru sorun. Yılların anneleri vardır aramızda eminim. Mesela onlar da gelsin, çok zor sorular sorsun Yaren Hanım'a. Öyle yapalım. Bu kimmiş bakayım, biri bize video göndermiş, sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Semra Hanım'mış. Semra Hanım teşekkürler video için. Bir mesaj daha okuyalım, sonra araya gidelim. Elif Hanım bize şey gönder, bakayım bu mu? Elif Hanım yok ya, bu değil Elif Hanım, bunun şey sapı falan büyük yani, burada el girer çıkar. Arkadaşımın ki elimiz girmiyordu ya içeriye. Vallahi ama buna benzer bir şeydi yani. Bunun biraz şeyi ama ne derler, biraz daha böyle nasıl denilir, biraz daha böyle dar olan kısmında olanlardan, yani öyle söyleyeyim, biraz dar yani, ama benziyor. Evet, şöyle bakalım hemen neler var. Sayma Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın, nasılsınız, umarım iyisiniz diye sormuş. İyi, sıradaki parça oğlum can parçam Muratcan Abbasoğlu'na istiyorum demiş. Ayrıca size ve bütün radyo dinleyenlerine de gelsin, iyi yayınlar diliyorum demişsiniz, sağ olun, bu şarkı o zaman oğlunuza da gelsin. Semra Hanım diyor ki bu da benim olsun dünya kahve günü için, ama ben çay daha çok seviyorum diyor. Aynen öyle, ben de çayı çok seviyorum. Kahve bilmiyorum, bana da şey gelmiyor, midemi yakıyor. Kesin böyle bir şey diyor Elif Hanım, işte buna benzer bir şeydi. Ama bu şey, bu biraz yine açık yani, mesela eliniz girer çıkar. Vallahi o söylediğim şey daha dardı ya, girmiyordu. Fincanı bırakacağımız yerde küçük alan, yani ne bileyim, işkence yeri ya.

Efendim Rojda Hanım da günaydın, hayırlı sabahlar Mazlum abi diyor. Bu gün diyor kahve günü değil, sarma günü olsun diyor. Bu sarma yapraklarını kim icat etmiş diyor. Sar sar bitmiyor diyor. Çocuklar da çok sevince diyor. Hep kızım okuldan gelince anne sarma var mı diyor. İşte demek ki Rojda Hanım, ya iki seçenek var. Ya siz çok güzel yaptığınız için çocuklar istiyor. Ya da siz çocuklarınıza sarma bir kere alıştırmışsınız. Onlar da bol bol istiyorlar. Kolaylıklar diliyoruz. Vallahi ben sarma pek sevmiyorum. Sarma sevenlere de afiyet olsun diyelim ama sarmak da herhalde kolay bir şey değil anladığım kadarıyla, onu da biliyoruz. Peki bir dinleyicimiz ismini vermek istemeyen diyor ki şarkım yokmuş sanırım, zahmet olmazsa diyor Kıvırcık Ali'den bir selam sağ şarkısını isteyebilir miyim diyor. Tabii ki de o gelsin o zaman, listeye aldık bile. Evet, Sevda Hanım istedi, bizler çalıyoruz. Seyfi Yerlikaya.

Efendim Ramazan Yegül de latte içiyormuş, dünya latte günü olsun diyor ama zaten benim bildiğim kadarıyla kahve şey latte de bir kahve grubuna giriyor herhalde ya, öyle hatırlıyorum. Afiyet olsun ya vallahi Ramazan Bey, bir ben çay içiyorum herhalde. Herkes kahve içiyor bugün. Güzel. Vallahi kahve ben de içecektim size eşlik etmek için sevgili dinleyiciler. Madem bugün dünya kahve günü diye ama maalesef ben kahve içince reflü mü var ya bende, neydi? Gastrit evet. Ne olduğunu da onu unuttum. Gastrit var bende, o yüzden mideyi yakıyor. Evet, böyle bir şey yani maalesef. O yüzden içemiyorum. Siz benim yerime de içersiniz. Bir selam sağ ol, Kıvırcık Ali. Sonrasında veda için geliyorum.

Cüneyt Kolan bize yazmış. O da diyor ki Mazlum Bey kolay gelsin diyor. Ailem ve sevdiklerim için diyor Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyorum. Hangisi olduğu fark etmez. Çünkü Ahmet Kaya'nın her şarkısı bir başka güzel diyor. Gerçekten öyle ama maalesef Cüneyt Bey geç kaldınız. Çünkü birazdan veda ediyoruz. Hatta şimdi veda ediyoruz. Cüneyt Bey bir de bizi Instagram'dan da takip etmeden mesaj göndermiş. Kendisinden takip etmesini önemli rica ediyoruz. Peki son şarkımız, iki tane şarkı kaldı. İkisini de çalıp gideceğiz ama ben sadece birinde size eşlik edeceğim. İsmail YK'yı sizler dinleyeceksiniz. Efendim Bengü Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor nasılsınız diyor. Bugün yetişemedim diyor. Kur'an kursu açıldı oraya. Gidiyorum. Bugün geç geldim diyor. Çalacak olan tüm şarkılara evet türkülere ortağım diyor. Peki Allah kabul etsin. Kur'an öğrenmeye çalışıyorsunuz galiba. Kolaylıklar diliyorum. Diye söyleyelim. Peki efendim o zaman biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de Perşembe günüydü. Radyo programımızın biliyorsunuz son günüydü. Artık her hafta Perşembe günü son program oluyor. Pazartesi inşallah tekrar buradayız. Takipteyim artık. Takipteyim artık dikkat edin diyor. Tamam dikkat edeceğiz. Evet Cüneyt Bey'in gözü üzerimizde. Her an her şey olabilir. Dikkat etmek lazım. Peki evet maalesef geç geldiniz ama sizi eli boş göndermeyeceğiz Cüneyt Bey size. Son şarkımızı Halim Can şarkısını gönderelim. Bu arada bizi takip etmeyen varsa Instagram'dan lütfen takip edin. Takibiniz önemli bizim için. Onu da söyleyelim. Evet Doğu Beyazıt Ticaret ve Sanayi Odası'nda kim kazanır sizce diye sorduk. Anketimiz devam ediyor. İnanılmaz bir oy patlaması oldu. Yani herkes geldi takip etmeden de oy kullandılar. O da ayrı bir şey de. Ama çok ciddi bir katılım oldu. Hemen sizlere paylaşayım sonuçları. Öyle gideyim sevgili dinleyicilerimiz. Evet 4 adayı seçtik. 4 adaydan Ahmet Karahan 96 oy alırken Cemal Can 110 oy almış. Ercan Yenigün 29 oy almış. Osman Tozbey ise 132 oy almış dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz tarafından. Ankete katılmak isteyen varsa katılsın. Artık son bir saat mi ne kaldı bitiyor yani. Sonra sonuçları açıklayacağız. Hadi bakalım. Heyecanlı seçim sonucu açıklar gibi. Hadi bakalım. Saat 14'te ben yine buradayım. Sizi bekliyorum. Size beklerseniz sevinirim. Görüşürüz. Pazartesi görüşürüz.

0: doktora görünsem iyi olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
0: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dili olsa da konuşsalar.
3: Riskini öğren, böbreğini koru.
4: 112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
5: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
4: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
6: Gündemdekiler, kültür sanat, eğitim, sağlık ve daha fazlası. Mazlum Günhan'la Toplumsal Artı başlıyor.
7: Efendim herkese merhaba. Yeni bir Toplumsal Artı programıyla karşınızdayız. Hoş geldiniz. Yine yağmurlu aslında bir havadan sizlere sesleniyoruz. Yağmurun yavaş yavaş böyle iyiye kendini hissettirdiği bir aya da girdik. Ekim ayı da geldi. Hoş geldi diyelim Ekim'e. Umarım güzellikler getirir bize Ekim ayı. Sonbaharda geçtiğimiz günlerde resmi olarak başladı. Yavaş yavaş önümüz kış. Bizim bölgemizin kışı da biraz herkes bilir. Zor geçiyor. Biliyor. Umarım güzel bir sonbahar ve ardından ise kışı geçirmiş oluruz. Evet, bugün anne ve bebeklerle ilgili konuşacağız. Yeni anne adayları, aslında anne olacaklar bizi can kulağıyla dinleyecekler eminim. Çünkü biraz...

0: sonbahar ve ardından ise kışı geçirmiş oluruz. Evet, bugün anne ve bebeklerle ilgili konuşacağız. Yeni anne adayları, aslında anne olacaklar bizi can kulağıyla dinleyecekler eminim. Çünkü biraz...
1: Bebek spa masaj teknikleri eğitici eğitmeniyim. Hı-hı. 2018 yılında Celal Bayar Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden mezun oldum. Hı-hı. Ortalama 8 yıldır hemşirelik yapmanın yanı sıra bir de aldığım ünvanları 2023 yılından beri yapıyorum. Hı-hı. Onun dışında mesleğimi özel bir şirkette dediğim gibi icra ederken ve anne olduktan sonra annelere daha nasıl yaklaşabilirim diye düşünüp bu tarz bir eğitim alma kararı aldım. Emzirme danışmanlığı, doğum destekçiliği gibi. Hı-hı. Kısacası hemşireydim, anne oldum, sonra da kendi dünyamı kurdum ve annelere, hı-hı, uzanmak istiyorum.
0: Evet, iyi ki geldiğiniz programımıza, teşekkür ediyoruz. Şimdi emzirme danışmanlığı biraz ilginç gelebilir. Şimdi bizi biraz yaşça büyükler de dinliyor. Ya ne danışmanlığı biz yapıyorduk işte, evet, falan diyebiliyor ama zaman değişti. Çağa ayak uydurmak lazım. Emzirme danışmanı nedir? Nasıl bir şey? Kimler emzirme danışmanlarından hizmet alabilir veya danışmanlık alabilir? Biraz bizi aydınlatır mısınız? Yani neden bu konuda ihtiyaç duyuyoruz ya da kadınlar duyuyor?
1: Evet, öncelikle yeni anne olacak adaylar maalesef halk arasında bilinen çok fazla yanlışla mücadele ediyor. Artık hani yenilendiği için birçok şey. Emzirme danışmanlığı, annenin emzirme sürecinde yaşadığı güçlükleri değerlendirmek, anne ve bebeğe uygun şekilde emzirme sürecini desteklemektir. Anne bebeğini doğru pozisyonlarmakta çok
0: zorlanıyorum. Zor bir kelime.
1: Meme ucu ağrısı, hassasiyeti yaşıyorsa, memede kızarıklık, hassasiyet, ağrı gibi mastit şüphesi varsa, bebeğinde meme reddi varsa, acaba sütüm yetmiyor mu diye bir düşünce varsa destek alınabilir. Aslında anne ve bebek arasında emzirmeye yönelik yaşanan pek çok konu var bu konuda. Burada önemli olan annenin çok zorlanmasını beklemeden doğru ve profesyonel bir destek almasıdır.
0: Evet. O önemli o zaman. Yani evet. Peki ihtiyaç duyduğunu nasıl anlayacak? Yani mesela şu konular varsa ya da şu konular olursa ihtiyaç artık olmuştur ya da olacaktır denilebilir.
1: Evet, belirttiğim gibi bebek memede reddi yaşıyorsa yani memede mastit oluştuysa, yani aslında demin saydığım şeyleri anne yaşıyorsa bir destek alması gerektiğini düşünmesi gerekiyor.
0: Evet, o önemli. Bu arada sevgili dinleyiciler, sizler de bizlere eşlik etmek isterseniz sorularınızı gönderebilirsiniz.

0: medyaya özel. Onu da paylaşacağız ama biraz yaygın görüşlerden bahsedebilir miyiz? Toplumun bildiği.
1: Evet, bunun çok fazla örneği var ama birkaç tanesini öne sürebilirim. Meme yumuşaksa ve sağımda az miktarda süt çıkıyorsa anne acaba sütüm yok mu diye düşünüyor. Bunu aslında sadece buna bağlı olarak düşünmemek gerekiyor. Yetersiz olduğunu göstermez. Burada dediğim gibi bebeğin emme sıklığı, bez sayısı, onun dışında annenin kendi beslenmesi sütünde artmaya ve azalmaya sebep olabilir. Bebekler çok sık emiyorsa sütüm yetmiyor gibi düşünceler yaratabilir annelerde. Bunlar da doğru bilinen yanlışlardandır. Bebek mutlaka 2 ya da 3 saatte bir emzirilmeli düşüncesi kesinlikle yanlış değil. Fakat bu her bebeğin ihtiyacı farklıdır.
0: Evet.
1: Her bebeğin açlık ve tokluk sinyallerini annesi takip ederse çok daha iyi olur. Onun dışında çok sık sorulan bir soru bu bana. İlk 6 ay bebeğe su verebilir miyiz? Anne sütü yeterliyse ve çocuk dengeli besleniyorsa ve özellikle bez sayısı bunun göstergesi ise su önerilmiyor kesinlikle ilk 6 ay.
0: Evet, o önemli değil mi? Evet. Su niye acaba mesela eskiden içiliyor içirenler varmış o zamanlar doğru değil aslında ama sonra da mesela şimdi anneler biraz baskı yapıyormuş galiba. Çünkü dinleyicimizlerden de zorbalık yapanlar varmış mesela diyor ki anne nasıl bebeğe su vermesin diyebiliyor. Bunu evet, nasıl aileye nasıl anlatabiliriz peki?
1: Şöyle anne memesinden çıkan sütün %75'i zaten su içeriyor. O yüzden evet. Bebeğin kesinlikle suya ihtiyacı yoktur. Yani su ihtiyacını sütle karşılıyor.
0: Evet, peki. Bu arada sizin aklınıza koyduğunuz her şeyi yaptığınızı söyleyen bir ablanız galiba Olcay Hanım diyor ki iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Canım kardeşim diyor aklına koyduğu her şeyi gerçekleştirir diyor. Gerçekleştirmek için güçlü adımlar atar diyor. Ve sizinle gurur duyduğunu belirtmiş.
1: Çok teşekkür ederim canım ablam.
0: Seninle gurur duyuyoruz demişler ve yolun açık olsun demişler. Başarılarının devamını diliyoruz demişler.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Olcay Hanım da böyle yazmış. Peki aynı zamanda emeğin ve hayallerini işte bugün diyor radyoda anlatabiliyorsun, radyoda anlatıyorsun. Seninle gurur duyuyorum diyen
1: çok
0: Denge ablanız
1: ederim.
0: Var. O da
1: canım
0: sizi tebrik ediyor. Şöyle devam edelim.
1: Evet.
0: Bakalım süt gelmiyorsa ne yapabiliriz demişler ama o konumuz üzerinde içinde var mıydı hatırlamıyorum ama zamanı gelince konuşuruz herhalde değil mi? Var
1: olur,
0: mı
1: tabii
0: içinde?
1: Ki.
0: Tamam.
1: Yok
0: hatırlamadım
1: ama
0: çünkü.
1: Konuşuruz sıkıntı değil.
0: Tamam.
1: Evet.
0: O zaman güzel birazdan konuşalım. Evet şöyle sütüm yetmiyor şey var onu da dahil edelim o zaman.
1: Evet.
0: Sütüm yetmiyor diyen işte endişesi yaşayanlar var mesela. Maalesef
1: evet.
0: Bazı annelerde böyle bir şey var. Peki bu durumda neler yapabilir? Anneler gerçekten sütü yetmiyor mudur yoksa başka bir şey mi var?
1: Evet annelerde
0: nasıl anlaşılır bu
1: çok büyük bir soru işareti. Bunu değerlendirirken tek bir belirtiye bakmıyoruz. Bebeğin büyüme ve kilo takibine özellikle dikkat ediyoruz. Bez sayısı, emzirme sırasında etkili emme ve özellikle bunu annelerime sürekli söylerim. Etkin yutkunma çok önemli bizim için. Annenin sık emzirmesi, memelerin eskisi kadar dolu hissetmemesi veya sağım sırasında az süt gelmesi tek başına süt yetersizliğini göstermez.
0: Evet.
1: Bunu demin de konuşmuştuk. Bu nedenle anne sütüm yetmiyor diye endişeleniyorsa tek başına karar vermek yerine aslında bir sağlık profesyonelinden destek alması çok daha önemlidir. Çünkü birebir bakıyoruz. Her bebeğin ihtiyacı farklı. Her annenin ihtiyacı farklıdır.
0: Doğru. Peki sütüm hiç yok diyenler az önce biri sormuş
1: evet.
0: Ya. Ne yapabilir? Yani ne öneriyorsunuz?
1: Bu kişiden kişiye değişir açıkçası. Sütü hiç yok ama neye göre hiç yok? Önceden emziriyordu, sonradan mı sütü kesildi? Yoksa doğumdan sonra tamamen mi hiç yoktu? Anneden anneye değiştiği için dediğim gibi bireysel konulara giriyor aslında bunlar. Ama doğum sonrasında ilk emzirme çok önemli. Bunu belirteyim. Yani doğum sonrasında sütü hiç yoksa sık sık emzirmeli, süt arttırılabilir sık sağımla. Bunlar detaylı konular aslında ve dediğim gibi kişiye özel konular.
0: Evet. Şöyle bakalım bu arada mesajlar geliyor ama sevgili dinleyiciler şöyle yapacağız bu arada biraz bizim genel olarak merak edilenleri bir alalım. Çünkü gerçekten merak edilen çok sayıda konu var ama sonrasında sizlerin merak ettiklerini de yavaş yavaş Yaren Hanım'a soracağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Peki şöyle stresten dolayı süt kesilir mi diye bir dinleyicimiz sormuş ama merak ettim böyle bir şey oluyor mu acaba?
1: Evet olabiliyor. Stres,
0: ilginç.
1: Üzüntü, onun dışında yorgunluk, uykusuzluk, az beslenme bunlar maalesef ki süt

0: etkileyen faktörler.
1: Çok ilginç.
0: Evet, o konularda dikkat edelim. Annelerimizi strese sokmayalım.
1: Aynen, bence de. Ama stres gerçekten her kesi etkiliyor demek ki yani. Evet, o önemli. Bir de anne sütünün faydalarından bahseder misiniz demiş. Bahsedersek konu uzar herhalde ama.
0: O çok uzun, evet. Aynen, ama tabii ki bütün vitaminler anne sütünde var.
1: Tabii ki de.
0: Hiçbir mama anne sütüne yönelik tam %100 anne sütü gibi üretilmeyecek kadar iyi anne sütü. Öyle söyleyeyim yani, zaten buradan anlaşılıyor. Anne sütü her zaman çok daha önemli değil ilk 6 ayda.
1: Evet, o da önemli. Bu arada bir dinleyicimiz bakayım. Özlem Hanım diyor ki, Yarencim başarılar diyor. Senin sayende doğu bezitta çocuklarımız emin ellerde demiş.
0: Çok teşekkür ederim canım Özlem. Çok seviyorum, buradan belirtmek istiyorum ona.
1: Evet. Sağ olsunlar. Doğum destekçisinden biraz bahsedelim değil mi? Çünkü emzirme danışmanlığından bahsettik ama evet, tam olarak doğum destekçisi ne oluyor? Hangi süreçte anneye destek oluyor?
0: Evet.
1: Onları biraz konuşalım. Ondan sonra bakalım hani gerekli miymiş, insanlar merak eden çok var.
0: Evet, doğum destekçiliği toplumsal olarak aslında çok bilinmeyen bir şey. Fakat ilk annelikte aslında her annenin ihtiyaç duyduğu bir şey bence. Aynı zamanda doğulalık diye de bilinir. Doğum destekçiliği anne adayının doğum sürecinde fiziksel, duygusal olarak hazırlanmasına ve doğum sırasında kendini daha güvende, desteklenmiş hissetmesine yardımcı olan destektir. Doğum öncesinde anne adaylarının beklentilerini, kaygılarını konuşabiliriz. Doğum süreciyle ilgili bilgilendirme yapabiliriz. Doğum sırasındaki nefes ve gevşeme egzersizleriyle daha rahat pozisyonlarla konforlu bir doğum yapmasına sebep olabiliriz.
1: Evet.
0: Doğum sonrasında da annenin yeni sürecine uyum sağlamasını destekleriz. Burada önemli bir sınır vardır. Doğum destekçisi tıbbi tanı ve tedavi yapmaz. Sağlık profesyonellerinin görevlerini üstlenmez. Anneye yardımcı olan kişidir. Yani doğula kesinlikle bir ebe değildir, bir hekim değildir. Tıbbi müdahalede bulunmaz. Olabildiğince annenin yanında bulunan ve dediğim gibi gevşeme egzersizleriyle anneyi rahatlatan kişidir.
1: Evet. Peki yani anne mesela bu konuda diyelim ki işte ihtiyaç olduğunu düşünüyor. İşte eşine veya işte ailesine nasıl bunu ikna edebilir? Çünkü bazıları kabul etmiyor. Gerçekten
0: evet,
1: kabul etmeyenler de var yani.
0: Tabii ki.
1: Ya ne gerek var ya diyor. Ben senin yaşındayken 20 tane çocuk getirdim diyenler de
0: evet,
1: var.
0: Evet maalesef biraz o faktörümüz var. Ama artık günümüz anneleri çok daha bilinçli. Birçok kişiye danışmadan kendileri sosyal medya aracılığıyla bize ulaşabiliyorlar. Benimle iletişime geçebiliyorlar ve diğer doğulalarla ve emzirme danışmanlarıyla aynı şekilde. Annelerle daha çok iletişim halindeyiz ve eskisi kadar aslında ya biz şu kadar çocuk doğurduk diyen biraz daha az bir kesim var aslında. Dediğim gibi biraz da teknolojinin gelişmesiyle ve bizleri daha çok sosyal medyada gördükçe aa benim buna ihtiyacım varmış aslında diyebiliyorlar.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Bu arada sizlerden, sizin ailenizden de gelen mesajlar var. Böyle güzel şeyler yazıyorlar. Gülümsüyorum. O yüzden Refika Hanım, anneniz diyor ki, sevgili kızım seninle gurur diyorum. Seni çok seviyorum. Mazlum Bey'e de selamlar demiş. Çok sağ olsun, teşekkür ediyoruz.
0: Çok
1: ondan
0: teşekkür
1: sonra kardeşiniz demiş ki, Yaren ablam seninle gurur duyuyorum demiş. Bilgilerin ve de donanımıyla diyor, her zaman bana diyor bana öncü olmuştur diyor.
0: Çok
1: kardeşin Nazlıcan demiş.
0: Kardeşim de çok özledim, buradan selamlar. İzmir'den bizi dinliyorlar bu arada.
1: Aa, ne güzel. Evet, İzmir'e selam olsun. İzmir'de güzel şehirlerden diyelim. Şimdi biraz daha özellikle de ilk kez anne olanlar biraz endişeleniyor, panik evet, olabiliyor. Bunlar hep normal şeyler ama değil mi? Yani çünkü sanki
0: normal,
1: sadece onda varmış gibi anneler evet, kaygı duyabiliyor ama neler olduğunu da yani zaten insan deneyimleyerek maalesef olabiliyor. Yoksa herkes direkt öyle evet, başlamıyor her şeye. Korku ve kaygıyı azaltmak için neler yapabilirsiniz? Neler yapabiliriz ya
0: kesinlikle,
1: da öyle söyleyeyim.
0: Kesinlikle. Doğumla ilgili kaygının en önemli nedeni tamamen bilinmezliktir. Yani anne adaylarının özellikle ilk anne olacak kişiler acaba nasıl bir yol beni bekliyor? Acaba nasıl bir doğum beni bekliyor gibi kaygılara girdikçe haliyle anksiyeteleri de artıyor. Doğuma hazırlık eğitimleri, nefes ve gevşeme çalışmaları, doğumla ilgili beklentilerin ve kaygıların konuşulması bu süreçte annelere çok yardımcı oluyor. Bir de kesinlikle başkalarının doğum hikayelerini dinlemek.
1: Kadınlar biraz
0: evet,
1: abartıyor herhalde değil mi?
0: Anneleri inanılmaz ürkütüp ve gerçekten anksiyetelerini daha çok arttırıyor. Bunu yapmayın bence. Her zaman doğulalık yaptığım annelerime sürekli söylerim. sakın başkalarını dinlemeyin. İyi hikaye dahi olsa dinlemeyin. Çünkü her anne çok farklı doğum yapar. Yani herkesin doğum hikayesi çok farklıdır. Siz kendinize odaklanın. Nefes ve gevşeme egzersizlerinizi bol bol yapın. Sporunuzu yapın. Ve güzel bir psikolojiyle hamileliğinizi geçirin derim.
1: Evet, doğum yasında neden bu konu önemli diye soran bir dinleyicimiz var. Niye mesela danışmanlık ihtiyacı duyulur ya da demiş dinleyicimiz. Doğum yasında böyle bir hizmetin olması neden gerçekleşir diye sormuş mesela.
0: Bir anne olarak konuşuyorum. Kesinlikle bu süreç yetersiz diye düşünüyorum çünkü. Ben de 5 aylıkken böyle bir şeye ihtiyaç duydum ki zaten bu yüzden aslında eğitimlerimi aldım. Çok yetersiz. Anneler ne yapacağını bilmiyor. İlk anne, yeni anne olacaklar. Çalışan anneler çalışmaya başladıktan sonra süt sağımı konusunda, emzirme konusunda ne yapacağını bilmiyor. Bu konuda da destek olmak için annelerimin yanındayım her zaman.
1: Bu arada bu soruları da Ayhan Bey göndermiş. Ayhan Bey'in bir sorusu daha var bu arada. Onu zaten biz cevapladık diye ben onu geçtim. Hani neden, hangi amaçla bu hizmeti alabiliyoruz veya ne gibi katkıları sağlıyor diye. Hatta şey de yapalım. Mesela ailelere de sadece kadına değil ailelere de katkısı oluyor. Onu da biraz konuşabiliriz isterseniz. Sonra bir araya gideceğiz.
0: Evet, çok fazla ailelere destek veriyoruz bu konuda. Yani özellikle emzirme danışmanlığı yaptığım ailelerde artık babalarla beraber geliniyor. Bunu fark ediyorum. Dediğim gibi 3 yıldır bu süreçteyim ve geçen yıl gelen annelerim tek başınayken mesela bu yıl... Daha fazla baba eşlik ediyor. Yani babalarımız artık işin içine çok girmiş. Bu beni çok mutlu ediyor. Evet. Ve bence anneleri de çok mutlu ediyordur. Artık günümüz erkekleri gerçekten çok daha bilinçli. Çok daha yardımcı. O eski ataerkil toplumu biraz daha yıktık gibi düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama.
1: Ama kadınlar için daha şey, kadınlar şey, daha fazlasını istiyor sanki. Ne dersiniz? Biraz kadın erkek şey çarpışmasına girecek ama sanki kadınlar daha fazla istiyor yani.
0: Tabii yani birine bir şey maalesef. Verdiğiniz zaman her zaman daha fazlası işte, istenir.
1: Erkeklerin
0: istediği ama de bu. Ama annelere yardımcı olunmalı ya. Özellikle ilk aylarda hakikaten kadın çünkü çok farklı bir ortama, çok farklı bir şeye giriyor. Yani bu konuda bilgi baba da bilgisiz beraber bari birazcık bilginiz varsa beraber yapın
1: tabii
0: derim
1: ki de.
0: Her zaman.
1: Aynen öyle. Her zaman birlikte kuvvet doğar dememişler boşuna değil mi? Bu arada Ayhan Bey'in çok güzel bir sorusu var. Sizce diyor anneler yalnız mı bırakılıyor bu süreçte?
0: Aslında biz onu konuştuk. Dediğim gibi günümüz kadınları biraz daha baba desteği yani eş desteğini görüyorlar. Yani gözlemlediğim kadarıyla öyle. Tabii ki destek almayan maalesef tek başına bir şeyleri yapmaya çalışan annelerimiz var ama genel olarak eskisi kadar değil. Biraz daha annelerin ve babaların beraber çalıştığını görüyorum artık.
1: O da iyi bir şey, olumlu
0: tabii
1: bir şey
0: ki,
1: aslında.
0: Çok.
1: Yani çünkü bu süreç beraber olması gereken kesinlikle. Bir şey yani maalesef ki.
0: Evet.
1: Hatta kadınlardan mesela mesajlar geliyor şey diyor. Keşke erkekler de doğum yapabilse bizi anlarlardı diyor.
0: Gerçekten öyle.
1: Gerçekten o şey var yani erkekler biraz o konuda anlamıyorlar. Kadınlar da madem anlamıyorlar keşke onlar
0: erkekler
1: da yaşasa.
0: Erkekler biraz geç öğreniyorlar babalığı bence. Özellikle hani dediğim gibi anne olduktan sonra bunu fark ettim. Bebek biraz daha büyüdükten sonra baba bir şeylerin bilincine varıyor.
1: Ne kadar sürüyor sizce? Yani mesela bazıları çocuklarına da bakamıyor, korkuyor mesela.
0: Evet, evet.
1: Değil mi?
0: Dediğim
1: şekilde.
0: Gibi hani annelik aslında hamilelikten beri gelen o içsel duyguyla anneliği otomatik böyle bir yükleniyor. Öğreniyorsunuz. Bebekle ilgilenebiliyorsunuz. Dışarıdan destek almayan kişiler bile bunu yapabiliyor ama babalar o bebeği kucağına aldıktan sonra ya da birkaç ay sonra biraz daha idrak ediyorlar. Yani biraz geç idrak ediyorlar diyebilirim.
1: Evet, aslında
0: tabii bu arada bunu yaşamayan anne karnındayken çok heyecanlı olan babalar için söylemiyorum.
1: O ayrı zaten.
0: Onlar kızmasınlar bize. Genel konuşma yapıyorum.
1: Bazı hassas kalpli babalar da var yani.
0: Evet, var.
1: Onlara da danışmanlık yapmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: erkeklerin de ihtiyacı olabiliyor.
0: Var,
1: evet, çok keyifli bir sohbet. Biz devam edeceğiz birazdan ama sevgili dinleyiciler sizlerin de soruları varsa lütfen çekinmeden gönderin. Hatta bazıları ismini vermek istemeyebilir. Bu konuda da haklı olacağınızı da söyleyelim. Biz saygıyla karşı lütfen bu konuda çekinmeyin. Sorularınızı bekliyoruz diyelim. Sonra ikinci bölümde gelelim. Daha derinlere dalacağız. Daha soracağımız çok soru var. Sizlerden gelen mesajlar da var. Ama öncesinde bir müzik arası.

0: Evet, devam ediyoruz. Yayın arasında da sorularınıza baktım. Bayağı soru birikti. Valla çok ciddi mesajlar geliyor ama hepsini okumaya çalışacağım. Merak etmeyin. Efendim, Ayhan yardımcı ve değerli eşi Selma yardımcı da bizleri dinliyorlarmış. Diyor ki, bir anne benim işte derdim kim çözer dediğinde nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Aslında sorusunu biraz böyle toparlamak istedim. Çünkü sorduğumuz sorular içerisinde olduğu için böyle yapalım. Ayhan Bey'e ve kıymetli eşine de selamlar olsun.
1: Evet, öncelikle Selma abla ve Ayhan abime buradan çok selamlar. Gerçekten çok sevdiğim kuzenim ve eşi daha doğrusu. Süper. Evet. Çok güzel bir soru sormuş. Aslında biz demin onu yanıtladık. Tekrar evet, ayrıntılı da konuşmak istemiyorum uzamasın diye. Ama bir anne kendini gözlemler ve bebeğini gözlemler. Bir olmadık, burada bir eksiklik var diye düşünürse bir sağlık profesyonelinden destek alabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Bu arada biraz sorularımıza da odaklanalım. Sonra ben o arada birkaç mesaj derleyip size okuyacağım. Bebek spa veya masajı tam olarak neyi kapsıyor? Bebeğe ve en önemlisi de ebeveynine ne gibi faydası oluyor acaba?
1: Bebek spa denildiğinde sadece bebeğin suyun içerisinde vakit geçirmesinden bahsetmiyoruz. Bebeğin suyla güvenli ve keyifli deneyimini yaşaması, su içerisinde hareket özgürlüğünü desteklemesi, kas ve motor gelişiminin desteklenmesine yardımcı olması, suyun rahatlatıcı etkisi ve ebeveyniyle kaliteli zaman geçirmesi açısından güzel bir deneyim olabilir.
0: Evet.
1: Tabii burada en önemli nokta uygulamanın bebeğin yaşına ve gelişimine uygun, güvenli ve hijyenik bir ortamda yapılmasıdır. Bebek masajını da çok önemsiyorum çünkü bunun yalnızca bir fiziksel uygulama olmadığını düşünüyorum. Bebeğin yaşına ve ihtiyacına uygun tekniklerle uygulanan masaj bebeğin gevşemesine ve rahatlamasına yardımcı olabilir. Gaz problemi yaşayan bebekler, kolik problem yaşayan bebekler ve bebeğin ihtiyacına uygun bazı masaj tekniklerinden faydalanılabilir bu durumda. Bazı bebeklerde masaj gevşeme ve uykuya geçişi kolaylaştırabilir.
0: Evet.
1: Tabii bu bir uyku şeyi değildir, tedavisi değildir bu arada, bunu belirtmek isterim. Sadece iyi gelebilir. Uygulama sırasında bebeğin yaşını, gelişimini ve o anki durumunu gözlemleyerek uygun teknikleri seçmek gerekir. Önceliğimiz her zaman bebeğin kendini rahat ve güvende hissetmesidir tabii ki bu süreçte.
0: Evet, bir dinleyicimiz diyor ki, merhabalar, yayında olan arkadaşım yeğenle ilgili yorum yapmak istiyorum. Buyurun yapın efendim, her türlü yoruma hazırız. Biraz rating lazım bize, şaka bir yana yazabilirler, bekliyoruz. Şöyle, sadece ekran başında değil, radyoda bile ışığı belli oluyor demiş size dinleyicimiz. Bilgine, güzel kalbine ve de samimiyetine anlamlı bir hareket demiş herhalde. Seninle gurur duyuyorum demiş dinleyicimiz ama ismini görmedim bu arada.
1: Çok arkadaşım,
0: evet. Ha, bu arada Sema Hanım gördüm.
1: Abi, çok teşekkür ederim canım Sema. Çok seviyorum seni.
0: Şimdi devam edelim. Büşra Hanım'dan da bir mesaj var. Bu arada bir iki mesaj göremedim. Yayıncı arkadaşlardan rica ettim, bana göndersinler. Hemen okuyacağım onları da. Şöyle bakalım. Anneler ve bebekler kaç yaşına kadar emzirmeliydi? Bu da önemli bir şey değil mi? İnsanlar soruyor.
1: Evet. Anne sütü ilk 6 ay önerilir. Tabii ki ondan sonraki süreçte de anne sütüne devam edilebilir. Çok daha iyi olur hatta. 2 ya da 3 yaşa kadar devam etmek bebeğe çok fazla fayda sağlayabilir.
0: Evet, bu arada Büşra Hanım hem sizi çok seviyormuş hem de sizi çok takdir ediyormuş.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum Büşra'yı. En büyük destekçilerimden ve yanında olan kişilerden biri.
0: Evet, bu arada emzirme konusunda erken bırakırsa bir problem olur mu? Onu da mesela merak edenler varmış.
1: Şöyle, tabii ki büyük bir sağlık reddine ya da sağlık problemine sebep olmuyor. Sonuçta anne de süt gelmeyebilir, mamayla beslenen bebekler tabii ki onlar da sağlıklı ama anne sütünün sağlığı gerçekten konuştukça da söylüyoruz. Yani bunu say bitmez, öyle söyleyeyim özelliklerini. Ama tabii ki büyük bir sağlık problemine yol açmaz ama tabii ki ne kadar emzirebiliyorsanız lütfen emzirmeye önem verin. Bu evet, çok önemli, öyle belirteyim.
0: Bu arada sizin yol arkadaşınız, hayat arkadaşınız Ömer Bey de yazmış. Ömer Bey'e kızmayın, yeni yazmadı. Çok eski erken yazmış ama biz mesajı bir türlü bulamadık. En son arkadaşlardan rica ettim, gönderdiler. Ben de kayboluyordu nedense. Hayat arkadaşım, güzel başarılar, her zaman yanındayım demiş. Nice başarılar demiş Ömer Bey.
1: Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın.
0: Ondan sonra şöyle bakalım. Merhabalar tatlı. Biz bunu aslında şeyde konuşmuştuk. Bak, güzel, tatlı ile ilgili soru var. Diyor ki, tatlı yiyince süt arttığı ile ilgili bir bilgi duymuştum. Bu doğru mudur? Doğru ise bana söyler misiniz diyor. Doğru değilse diyor.
1: Bu kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Fakat hani süt yaptığına yönelik de herhangi bir kesin bir tanı yok, öyle söyleyeyim. Ama annenin dengeli ve yeterli beslenmesi, bol sıvı alması aslında sütü en çok arttıran faktörlerden. Yani sık sık tatlı yemek anne sütünü arttırmaz, kilo yapar. Sonra da diyetisyenlere koşarsınız diyelim.
0: Evet, o önemli gerçekten, evet. Dikkat etmek lazım. Şöyle bakalım bu arada. Bir dinleyicimiz daha size yazmış. Ondan sonra bakayım. Berna Hanım burada. O da sizin bilgilerinize ve başarılarınıza keyifle, zevkle sizi takip ettiğini söylemiş.
1: Çok teşekkür ederim canım Berna. Çok seviyorum seni.
0: Evet. Emzirme danışmanlığı ile ilgili ve bebek spa masajı ile ilgili bilgi alabilir miyiz demiş. Ama zaten biz çok konuştuk.
1: Evet, anlattık, evet.
0: Evet, şöyle hemen bakalım. Şöyle bir dinleyicimizden bir mesaj daha vardı. İyi yayınlar, kolay gelsin. Bebeğim emzirmiyor. Ben ne yaptıysam bir türlü emzirmiyor. Ne yapabilirim? Daha 3 aylık diyor.
1: Evet, bu bir meme reddidir. Kesinlikle dediğim gibi her bebeğin ve her annenin ihtiyacı ve emme şekli farklı olduğu için birebir danışmanlık çok daha iyi olur. Burada çünkü konuşmaya başlasak işte günde kaç bez çıkarıyor, siz ne kadar sıvı alıyorsunuz tarzında tek tek bireysel konuşamayız.
0: Kişiye göre değişiyor o zaman değil mi?
1: Tabii ki kişiye göre değişiyor. Her bebek farklıdır, her anne de farklıdır dediğim gibi. Hı-hı. Bu yüzden birebir danışmanlık yapıyoruz her zaman.
0: Evet, bu önemli. Bunu göz ardı etmemek lazım. Evet. Çünkü az önce dediniz ya, bazılarının doğum hikayeleri veya bazılarının ebeveynlik sürecini dikkate alarak şey yapmamak lazım.
1: Evet,
0: ya.
1: Çok benimki farklı. Niye böyle? Herkesin emzirme süreci farklı, herkesin doğum süreci farklıdır. Bu yüzden emzirme danışmanı ve doğum koçu olarak söylüyorum. Herkes çok farklı ilerliyor.
0: Evet, şöyle bakalım. Tabii... bakalım bu arada Nakşi Bayraktar, o da eski jandarma çalışanlarından ve Dobes'ta bulunmuş, radyomuzu dinliyormuş, sesimizi duyduğu için sevinmiş, bizlere ve sizlere konuğunuza diyor selamlar olsun, tüm Dobes'at halkına selamlarımı gönderiyorum demiş. Nakşi Bey'e de çok çok sağ olsun, teşekkür ediyoruz, var olun diyelim. Şöyle bakalım, Kardelen Hanım da bu arada burada.
1: Çok teşekkür ederim Kardelen'cim.
0: Evet, Doğu Beyaz'da annelere ve bebeklerin ihtiyaç duyduğu, temel ihtiyaç olan konularla ilgili bir şey sormuş. Hani sizce diyor bu konuda ne gibi ihtiyaçlar var? Bebek ve annelerin bir uzman olarak soralım.
1: Yani dediğim gibi aslında yetersizdi. Yani bir anne emzirmede eksiklik yaşadığı zaman ya da herhangi merak ettiği bir şey sormak istediği zaman muhatap olacağı kişi sayısı çok azdı Doğu Beyazıt'ta, ki hala az olduğunu düşünüyorum. Bana gelen ya da dışarıda danışmanlık alanlarla sürekli iletişim halindeyim. Ve en çok belirttikleri şey anne ve bebeklere yönelik şeyler... etkinlikler olsun ya da eğitimler, destekler çok yetersiz. Hı hı. Olabildiğince bunları arttırıyoruz bu arada. Kadın birimiyle beraber olsun. Hı hı. Biz emzirme danışmanları, Doğu Beyazıt'takilerle iletişim halindeyiz. Annelerimle iletişim halindeyim. Olabildiğince kişilerle iletişim halinde bir mücadeleye başladık. Bence güzel olacak.
0: Evet. Peki annelerin hani duyguları ne yönde? Mesela karşı taraf, yani aile veya eş nasıl düşünüyor o konuyu falan dedik ama anneler ne diyor? Mesela böyle bir şey konusunda onlar neler sizinle paylaşıyor? Bu arada geçmeden önce şey de söyleyeyim. Kardelen Hanım'ın mesajına devam edelim. Sizinle gurur duyuyor ve sizleri her zaman desteklediğini de belirtmiş. Onu da söylemiş olalım. Evet, siz devam edin lütfen. Buyurun.
1: Evet, sizin sorunuza gelecek olursam, hı-hı, annelerin bana olan tepkisi çok güzel. Özellikle bebeklerini spa'ya getiren annelerin söylediği, hı-hı, şey, keşke daha önce buna başlasaydınız, keşke daha önce yapsaydınız. Ben doğum sonrasında çok sorun yaşadım emzirme konusunda ya da doğum öncesinde çok kaygılıydım. Birçok anneden bunu duyuyorum ve bu beni çok mutlu ediyor bu arada.
0: Evet.
1: Ama artık varım. Bundan sonra yeni gebe olan annelerimiz ve emzirmede, hı-hı, sorun yaşayan annelerimizin yanında olmaya çalışacağım. Hep, hı-hı, beraberiz. Benimle çok kolay bir şekilde iletişime geçebilirler. Evet. Her şekilde telefonla, peki, Instagram'la ve olabildiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Evet.
0: Bu arada Mizgin Hanım da sizinle gurur duyduğunu söylemiş, yolunuzun açık olması gerektiğini belirtmiş. O da sizleri desteklediğini.
1: Çok teşekkür ederim canım komşum. Buradan selamlar bütün komşularıma.
0: Evet, ne güzel.
1: Evet, Özlem de demin mesaj yazmıştı.
0: Aynen, yazana bayağı mesaj var. Biz devam edelim. Tabii lütfen kusura bakmasınlar dinleyeceğimiz bazı mesajları okurken hızlı hızlı geçiyoruz veya hepsini okuyamayabiliriz. Çünkü Yaren Hanım neredeyse bir saate yakındır yayında ve çoğu şeyi aslında cevapladı bazı soruları. O yüzden geçiyoruz. Değil mi? Yani biz bayağı konuştuk, evet, aslında. Kaçıranlar üzülmesin, belki bir ara yine yaparız, değil mi? Yani belli olması. O yüzden lütfen kaçırmadan dinlemeye çalışın diyelim. Bakalım şöyle. Hemen bakalım. Ha, şey diyor, anne emzirdiğinde derisin, yani cildinde oluşan deformasyonlara karşı neler öneriyorsunuz demiş, ama bu biraz farklı bir alana giriyor, evet, galiba. Ne dersiniz, onu başka uzmanlara mı yönlendireceğiz?
1: Şöyle, memur ucu çatlağı artı memur ucu yaralarına destek verebiliyorum. Biraz daha doktorlarla iletişim halinde olarak, ama o deformasyon biraz daha dediğiniz gibi farklı estetik konularına giriyor.
0: Yani onu deri ve zürevi hastalıklar veya dermatoloji uzmanlarına sorarlarsa sanki daha verimli olur diye düşünüyoruz. Şöyle devam edelim. Şöyle hemen bakalım. Bir de bebek masajı bebe uygun mu? Mesela onu nasıl karar verebiliyorsunuz? Onu sormamız lazım. Çünkü onu da merak edenler var.
1: Tabii ki. Her bebeğe aynı uygulamayı aynı şekilde yapmak doğru bir yaklaşım değildir bence. Çünkü bebeğin yaşı, gelişimsel dönemi, genel durumu ve masaj sırasında verdiği sinyaller dikkate alınmalıdır. Hı hı. Bebeğin rahatsızlık gösterdiği, huzursuz olduğu veya uygulamayı istemediği durumlarda kesinlikle zorlamamak gerekir. Dolayısıyla benim yaklaşımım, tek bir standart masaj uygulamak yerine bebeği gözlemlemek, yaşına ve ihtiyacına uygun masaj yapmak. Yani örneğin gaz problemi olmayan bir bebeğe ben gaz masajı yapmamayı tercih ediyorum. Evet. Ya da kolik bir bebeğe ona göre bir masaj, sinüsleri tıkalı olan bir bebeğe ona göre bir masaj uygulamayı tercih ediyorum her zaman ve annelerime de bunu öğretiyorum. Böyle yaparsanız daha iyi sonuçlar elde edersiniz gibi.
0: Evet. O konuya dikkat etmek lazım yani. Bu arada dinleyicimizden gelen mesajlara baktığımda bir dinleyicimiz Fırat Bey de sizinle canı gönülden sizi tebrik ettiğini, teşekkür ettiğini, anneleri her daim yan desteklerinizden dolayı da kutladığını belirtmiş.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olsun.
0: Ondan sonra devam edelim. Biraz kendi sorularımıza da bakalım, değil mi? Çünkü bizim de sormamız gereken, evet, sorular vardı. Aslında iyi oldu. Dinleyicilerin kendi sormaları daha iyi. Ben her zaman onu destekliyorum.
1: Daha güzel soru cevap şeklinde ilerliyoruz.
0: Aynen öyle. Kesinlikle. Evet, şöyle bakalım. Doğum ve bebek bakımı sürecinde ailenin rolü nedir? Mesela aile nelere dikkat etmesi gerekiyor? Daha aktif kalmaları için, katkı sağlamaları için nelere dikkat etmesi gerekiyor aile bireyleri? Baba ve aile bireyleri.
1: Evet. Doğumla birlikte bütün ailenin aslında hayatında yeni bir dönem başlıyor. Hı hı. Özellikle annenin doğum sonrasında yalnız kalmaması ve günlük yükünün paylaşılması çok önemli. Hı hı. Babanın bebeğin bakımına, alt değiştirmesine, banyo sürecine, bebeği sakinleştirmeye ve annenin ihtiyaçlarına destek olması hem annenin yükünün paylaşılmasına hem de babanın bebeğiyle zaman geçirmesi için çok güzel oluyor. Hı hı. Burada amaç annenin yaptığı bakımı devralmak değil, aslında sorumluluğu paylaşmaktır ve olabildiğince babalar olsun, aile bireyleri olsun, anne ne kadar yardımcı olurlarsa anne o kadar daha kaygısız ve daha doğru bir annelikle ilerlemiş olur diye düşünüyorum.
0: Evet, o önemli. Yani babalar demesin, evet, ya benim ben zaten çalışıyorum, ben yapamam, ben edemem demesinler. Evet. Biraz elin taşın altına koymak lazım yani. Kesinlikle. Gerçekten. Şöyle bakalım. Devam edelim. Dinleyicimizden gelen mesajlara hemen bakalım. Şöyle. Bebeğin su içmesiyle beraber süt emmemesinden dolayı doğal bir süreç midir yoksa anormallik var mı diye sormuş, ama biraz karışık.
1: Nasıl yani, ben soruyu anlamadım.
0: Şey diyor, aslında su içmeye başladığında emzirmemesi normal mi diyor? Artık az emzirmesi ya da daha doğrusu.
1: Yok, aslında bu emzirme veya suyla değil de ek gıdaya geçtikten sonra Emzirme biraz daha azaltılabiliyor tabii ki. Çünkü çocuğa belli saatler aralığıyla ek gıda da takviye ediyoruz 5-6 aydan sonra.
0: Evet.
1: Bunlar ek gıda da artınca ve dediğiniz gibi su da içirince emzirme biraz daha azalabiliyor tabii ki.
0: Normal diyebiliriz.
1: Tabii ki normal, evet.
0: O zaman güzel. Bu arada Mustafa Bey de burada. Mustafa Bey de bir baba olarak sizlere teşekkür ediyor. Yaren hanımefendiye diyor. Teşekkür ediyoruz bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaştığı için. Güzel. Bir baba olarak orada burada olması bence diğer erkekleri
1: çok
0: de
1: güzel, evet. Motive
0: eder.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet. Mustafa Bey biraz da sabırsız sanki. Mustafa Bey maalesef biraz mesaj fazla olunca zaman yetmiyor. O yüzden umarım mesajınızı duymuşsunuzdur. Teşekkür ederiz. Şimdi hemen baktığımda mama öncesinde veya mama sonrasında emzirme ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Eşim için soruyorum demiş Hasan Bey.
1: Öncelikle bu da kişiden kişiye değişen bir şey. Hı-hı. Şimdi anne sütü ne kadar yeterli? Anne sütünü ne sıklıkla veriyor ve mamayı Hı-hı. ne sıklıkla veriyor? Buna Hı-hı. göre zaten yol izliyoruz. Ama bebek emiyorsa kesinlikle önce emzirilmeli, sonra mama takviyesi Hı-hı. yapılmalı. Yani süt yetersizse önce olan sütü bebeğe vermeliyiz. Hı-hı. Daha sonra bebek doymadıysa mama takviyesi yapmamız çok daha iyi olurdu.
0: Evet, sezeryen doğum yapan anneler süt geç gelir mi diye bir soru var. Biz geçen yıl çok değerli bir doktorla sezeryan doğum ve normal doğum sürecini konuşmuştuk ama hiç o soru o zaman gelmemişti. Evet. Size soralım.
1: Çok güzel bir soru. Aha. Ve evet, biraz geç gelebilir. Bu yüzden annelere her zaman ilk emzirmenin önemini anlatmaya çalışıyorum. Sosyal medyada da bunu anlatıyorum. Yüz yüze de anlatıyorum. İlk emzirme gerçekten çok önemli çünkü o ilk emzirme kolostrum denilen süt çok önemli ve bebeğe bir an önce onu vermemiz gerekiyor. Sezeryen sonrasında evet biraz geç süt gelebiliyor ama ne kadar hızlı emzirirseniz o kadar erken gelir sütünüz.
0: Hmm. Ama şey de söyleyelim, şu mesajı da verelim mesajı. Bilmiyorum ama doğal olarak hani normal doğumu da teşvik edelim bence, ne dersiniz? Çünkü
1: kesinlikle.
0: O konuda da
1: evet, Sağlık Bakanlığı da bu aralar aynen. çok büyük çalışma yapıyor bu konu hakkında. Hı-hı. Kesinlikle normal doğumun yanındayız her zaman. Tabii ki bir sağlıksal problemde sezeryenle doğum yapan annelerin de her zaman yanındayız.
0: Evet, anneler, anne adayları bize ses kaydı gönderiyor ama ses kayıtlarını biz şu an paylaşamıyoruz. Evet. Hatta şöyle arkadaşlarımdan rica edeyim, bir baksınlar o ses kaydına. Uygunsa, yayına verebileceğimiz bir şeyse bana haber vermeleri yeterli. Arkadaşlarımıza şu an seslendik. Bakıyorlar onlar. Biz de son sorumuzu size soralım. Sonra dinleyeceğimizin mesajlarıyla toparlayacağız. Şimdi şöyle baktığımda bu arada şu soru da var, hemen onu da sorayım. Çalışan annelerin beslenmesi nasıl olmalı diyor. Bu da önemli aslında. Çoğu anne de artık
1: evet.
0: çalışıyor maalesef. Ne dersiniz?
1: Ben
0: onu da sorayım sonra.
1: Evet, ben de bebeğimi 5,5 ayda sonrasında işe başlayan bir anne olarak gerçekten o süreçte sağım, beslenme çok önemli. Çünkü beslenmeniz hı hı. yetersiz kalırsa ve anne sütü sağımını azaltırsanız süt maalesef azalıyor. O döngüyü kaybediyor. Beslenme artı sağım konusunda iyi bir yol izlerseniz sütünüz azalmaz.
0: Evet, şimdi çaylak anne ve babalar desem daha doğru bir tabir olur mu bilmiyorum ama tecrübesiz yeni böyle anneler biraz babalar da endişelenebiliyor.
1: Evet.
0: Bazı şeyleri de yanlış bilebiliyor ama ya ben bunu duyduktan sonra keşke daha önce de bilsem dedikleri bazı şeyler olabiliyor. Onları keşke dedirtmemek için bize önceden söyleyebilir misiniz?
1: Şöyle, en başta şunu söylerim. Her bebeğin farklı olduğunu keşke önce bilseydim. Kesinlikle kıyas yapmayın diğer bebeklerle ve diğer annelerle.
0: Hatta çocuklar arasında bile değil
1: kesinlikle.
0: Mi? Kesinlikle. Aynı çocuk,
1: evet.
0: anne, babaya
1: aynen arasında şey öyle. Bir bebeğin daha sık emmesi, diğerinin daha farklı bir uyku düzenine sahip olması, bir bebeğin daha kolay sakinleşirken diğer bebeğin kolik olması çok farklı bir durum. Yani bunu hani keşke çocuğumu diğer çocuklarla kıyaslamasaydım, en büyük problem maalesef.
0: Hmm, evet.
1: Bir diğer konuda annelerin kendilerine çok fazla yüklenmesi. Her şeyi kusursuz yapmalıyım, kusursuz anne olmalıyım. İlk aylarda maalesef bunu yapıyorlar. Kendilerine çok yükleniyorlar. Kusursuz anne yoktur. Yeteri kadar sevgiyi ve bilgiyi bebeğinize aktarırsanız zaten yol çok güzel ilerliyor.
0: Evet.
1: Daha önemlisi, destek almaktan korkmayın. Annelerde şöyle bir şey var. El alem ne der, annem
0: doğru.
1: ne der, kaynanam ne der, destek istersen bilgisiz mi der. Maalesef bunları düşünmekten, destek almaktan çok korkuyoruz. Hı-hı. Bunu bütün yeni annelerime söylüyorum. Destek almaktan korkmayın, yardım istemekten korkmayın. Her zaman yardım isteyin.
0: Evet.
1: Yani dediğim gibi gerektiğinde aileden, emzirme danışmanından, bir hemşireden, ebeden, hekimden, ihtiyaç duyulduğunda bir uzmandan destek almak süreci çok daha güzelleştirebilir diye düşünüyorum.
0: Evet, bu arada Kardelen Hanım da çok güzel bir soru sormuş. Diyor ki çalışan anneler sütlerini nasıl sağabilirler, nasıl koruyup bebeğe ulaştırabilirler? Bu da güzel soru.
1: Evet, sağımların belli başlı saatleri vardır. Umarım çalıştığı yerlerde
0: emzirme odanın
1: dolap vardır.
0: Dolap
1: evet. Evet. Sağım saklama yöntemleri vardır. Bunlar zaten Sağlık Bakanlığı'nda da değiştirildi. Hani dolapta şu kadar saat, evde şu kadar saat gibisinden. Bunları kısa bir bilgi vereyim isterseniz.
0: Lütfen,
1: oda, oda sıcaklığında 4 saat bekletilmeli. Buzdolabında 4 gün, derin dondurucuda 2 hafta, 6 ay, 12 ay en fazla. Bunlar zaten bu arada sağım yaparken sağım poşetleri mevcut. Dediğim gibi bu saklama koşullarını dikkat ederek bebekler emzirilirken ya da sağım yaparken daha çok dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Evet. Şimdi de mikrofonlarımızı Ceren Hanım'a uzatıyoruz. Sesli bir mesajı var. Hemen bakalım.
2: Hocam, benim kızım doğduğu gibi ağlamaya başladı. 2 seneye kadar doktor kolik dedi ve koliği bir türlü geçmedi. Hep ağladı ve beni çok yordu. Gerçekten hem ben ağladım hem o ağladı. Peki bu normal?
0: Sesi gitti, çok özür dileriz. Bizim WhatsApp'ta bazen olabiliyor. Hemen onu düzeltelim. Ceren Hanım'ın mesajını hemen paylaşacağım. Herhalde bir kısmını duyduk. Kolik evet. Bir bebekmiş. Sürekli ağlıyormuş.
1: Maalesef yeni evet. Bebekler de biraz kolik bebekler çok arttı. Gerçekten çok arttı.
0: Evet. Devam edelim mi?
1: Evet, bir sonunu
2: ağlamaya
1: dinleyelim.
2: Başladı. 2 seneye kadar doktor kolik dedi ve koliği bir türlü geçmedi. Hep ağladı. Ve beni çok yordu. Gerçekten hem ben ağladım hem o ağladı. Peki bu normal mi? Şu an gazı yine var. Şu an 6 yaşında.
0: 6 yaşında.
1: Evet. Şu an bir emzirme danışmanı olarak destek veremeyeceğim ama ilk aylarda keşke bir danışmanlık alsaydı. Bebeğin kolikliği zaten...
0: Kolik bebek nasıl oluyor bu arada? Çok affedersiniz. Ben bilmediğim için.
1: Kolik bebek şöyle. Biraz sebepsiz, biraz gaz problemleriyle sürekli ağlayan bebeğe kolik bebek denir. Kolik bebeğin tıbbi olarak uzun vadeli bir tedavisi yoktur. Genelde bebekler 1 yaşına kadar kolik olarak devam edebilir ama hanımefendinin çocuğu 6 yaşına kadar da bayağı sıkıntılı
0: zor ya,
1: ve zor falan. Bir bebeklik geçirmiş muhtemelen.
0: Vallahi
1: ama
0: yani.
1: Kesinlikle evet. Bir hekim yardımı ya da bir destek alınması gereken bir konu koliklik ve gaz problemi.
0: Evet, gerçekten vallahi anneler zor ya. Mesela benim şöyle söyleyeyim. Kardeşim de mesela ikiz bebekleri var. Çok zor yani gerçekten
1: çok
0: çocuklara
1: zor.
0: Bakmak evet. O kadar zor ki herkese kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten annelerin derdi bitmiyor.
1: Kesinlikle.
0: Gördüğüm kadarıyla her anda sorular geliyor.
1: Evet.
0: Ben artık annelerin...
1: Sorularınızı bana özel olarak sorabilirsiniz.
0: Aynen,
1: program
0: onları da...
1: sonrasında tek tek cevaplarım.
0: Aynen öyle. Şimdi artık toparlayalım dilerseniz. Siz böyle bir annelere neler söylemek istiyorsunuz? Hem bir anne olarak hem bu işin uzmanı olarak... birkaç cümle alalım, sonra yavaş yavaş programımızın
1: evet.
0: Sonlarına geleceğiz.
1: Demin de söylediğim gibi aslında yardım almaktan korkmayın, her türlü destek konusunda korkmayın. Emzirme konusunda sıkıntı yaşıyorsanız, hı-hı. Şikayetleriniz varsa bir hekime, bir emzirme danışmanına, bir ebeye sormaktan korkmayın.
0: Hı-hı.
1: Çünkü herkes aslında problem yaşıyor ama kişi sadece ona özgü sanıyor ve bunları
0: doğru.
1: Söylemeye utanıyor.
0: Doğru.
1: Dediğim gibi doğum konusunda, hamilelik konusunda her türlü destek verilebiliyor artık günümüzde. Yani buna sadece bana gelin
0: doğru.
1: Diye değil. Herkese danışabilirsiniz. Aile hekimliklerinde çok güzel ebeler var. Çok güzel danışmanlıklar var hastanelerde. Aynı şekilde özel emzirme danışmanlığı yapan çok kişi var. Danışmaktan korkmayın. Ve normal doğum sürecinden de korkmayın. Herkes doğum yapabilir. Herkesin süreci çok farklıdır. Her annenin yanında olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince.
0: Evet. Ve anneler bence sizin söylediklerinizden yola çıkarak söyleyeyim. Hani panik endişeden daha ziyade
1: evet.
0: Yavaş yavaş zaten hayat bir şekilde öğretiyor zaman her şeyi.
1: Her zaman annelere söylüyorum. Hamileliğin de tadını çıkarın. Hı-hı. Bebeklerin emzirme sürecindeki o sürecin de tadını çıkarın. Her zaman yani zaman ilerliyor ve o süreçlerin
0: evet.
1: Tadını çıkarın. Mutluluğunuza bakın, mutlu olmaya hı-hı. Bakın. Ve dediğim gibi destek almaktan korkmayın.
0: Aynen. Bir de annelikte zaten içgüdüsel dürtüler de olduğu için bir
1: kesinlikle.
0: Şekilde yolunu buluyor
1: kesinlikle
0: zaten her şey
1: buluyor.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Su akar yolunu
1: kesinlikle.
0: Bulur derler.
1: Sadece geç kalmadan daha her şey yolundayken destek almak çok daha önemli.
0: Tabii yani bazı şeyler maalesef geçtikten sonra zor olabiliyor.
1: Evet.
0: Hani az önce Sağlık Bakanlığı'ndan bahsettik, yine onların bir sloganıyla şey yapabiliriz. Erken teşhis hayat kurtarır derler. Kesinlikle, ya gerçekten her konuda erken hareket etmek lazım. Maalesef bazı şeyler bazı zamanlarda geciktiğinde artık telafisi olmayabiliyor. Size çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi almadan önce dinleyeceğimize de teşekkür ederim. Bayağı yoğun bir mesaj bombardımanına tuttular bizi. Ve kusura bakmasınlar, bazı mesajları belki okumamış olabiliriz. Çünkü kaçan mesajlar da oldu aradan, ama olabildiğince tüm mesajları okumaya çalıştık. Ayağınıza sağlık. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet,
1: öncelikle ben beni davet ettiğiniz için gerçekten rica çok gururlandım ve çok çok teşekkür ederim. Biraz teşekkürümü kısa tutmak istiyorum ama o kadar çok sevdiğim insan var ki. Öncelikle iki aileme de, eşimin ailesine ve kendi aileme de çok teşekkür ederim. Çok yanımda oldular. Özellikle kayınpederim çok büyük destek verdi bana bu sürecimde. Çok teşekkür ederim ona buradan. Kardeşlerim, Ömer'in kardeşleri, eşim gerçekten çok büyük destekçilerimdi. Hepsine çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Atlas oğlum. Onun sayesinde aslında bugünlerdeyim. Her zaman anne olduktan sonra ne yapabilirim? Ben diğer annelerle nasıl iletişime geçebilirim diye düşünüp bu yolu izledim. Ve komşularım, arkadaşlarım, destek veren herkese çok teşekkür ederim. Akrabalarım, tek tek isim vermeyeceğim çünkü hakikaten isim vermeye kalkarsak burada saatlerimizi alır. Onun dışında dediğim gibi hani önce anne oldum, sonra bu sürece yöneldim. Onun böyle yani, bu arada bir şey anlatmak istiyorum çok ufak.
0: Daha zamanımız var.
1: Evet. Şimdi şöyle, babam sizi gerçekten çok severdi. Bu arada ben Nezir Çelik'in kızıyım, dinleyicilere belirtmek istiyorum.
0: Evet, biz söylemedik ama doğrudur.
1: Babam sizi gerçekten çok, çok severdi ve konuk olduğunuz zaman eve gelip gerçekten çok böyle saygınızı, bilginizi çok anlatırdı. O hayattayken sizinle tanışmak nasip olmadı. Onun yanına gelememiştim. Birebir ondan sonra tanıştık ve çok güzel bir program oldu.
0: Sağ olun.
1: Yani onun sayesinde sizi zaten biliyordum, tanıdım ve gerçekten misafirperverliğiniz, çok artık konuk etmeniz benim için çok gurur verici bir
0: teşekkür
1: şey.
0: Teşekkür ediyoruz. Yani Nezir abi, ben çok seviyordum. Şöyle
1: bunu belirtmek istedim size.
0: Ben de o zaman madem konuyu açıyor, o zaman ben de şöyle söyleyeyim. Ben ilk lisedeyken yani seviyordum bu medya işlerini falan. Gerçekten seviyordum. Ama ya bir yerden başlamam lazım. Sonra Doğu Gazetesi'ni keşfettim. Bu arada yıl 2011 falan, yani bayağı eski. Ben bir yazı yazdım. Şimdi götürdüm. Ya dedim, ben bir yazı yazdım. Nerede? Telefonda. Nasıl alacağız? Bilmiyorum dedim. Yani mail kullanıyor musun? Yok, bilmiyorum. Sonra gittim, mail açtım. Bu sefer yazı biraz uzun olduğu için maille gönderemiyoruz. Ne yapacağız? Sonra internet kafeye gidip tek tek klavyeyle yazmıştım. Göndermiştim ve gazetede yayınlamışlardı. O an çok güzel bir şeydi ve hala o gazeteyi saklarım gerçekten. Çok ne değerli güzel bir şey çünkü.
1: Herkese dokunmuştur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Gerçekten çok sevdiğimiz öyle bir insan.
0: Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok değerli bir insandı. O yüzden kendisinin yeri bizde çok ayrı bir şeydi. Her zaman da bizi desteklerdi. Bizim bir haberimiz olsa, bir ne bileyim durum olsa her zaman yazardı, haberimizi paylaşırdı. Bizim yani radyo olarak birini konuk alsak bile hemen alırdı o afişi. İşte Radyo Dobası'da şöyle bir program var derdi. Sağ olsun, çok değerli bir insandı. Mekanı cennette olsun diyelim. Aynen, onu da anmış olduk. Evet. Biz teşekkür ediyoruz
1: bu
0: gerçekten.
1: Bu arada son bir teşekkürümü de edeceğim. Bizimle beraber buraya gelip saatini ayıran Serhat'a çok teşekkür ederim. Bizim fotoğrafçımız çok büyük canlı destek oldu bana. Evet. Aynı zamanda kuzenim, gerçekten sağ olsun. Çok büyük desteklerini gördüm onun da. Teşekkür etmeyi unuttuğum kim varsa gerçekten çok özür dilerim. Çünkü çok heyecanlı bir yer. Ben ilk çok heyecanlanmıştım ama Mazlum Bey sayesinde çok güzel ilerledi.
0: Estağfurullah.
1: Sizin de soracağınız başka bir şey yoksa ben teşekkürümle kapatmak istiyorum.
0: Vallahi teşekkür ediyoruz. Yani biz hep aynı şeyleri konuşmaktansa biraz farklı bir program olsun diye, biraz farklı bir yayın olsun diye, insanları bilgilendirelim, anneleri bilgilendirelim diye böyle bir program yapmak istedik. Sizler de bizi kırmadınız. Geldiniz. İyi ki geldiniz. İlerleyen zamanlarda daha farklı bir konu.
1: İnşallah.
0: Tabii biz şu an yüzeysel konuştuk.
1: Evet.
0: Belki de önümüzdeki günlerde veya aylarda bu sefer de sadece, yani tamamen örnek veriyorum, emzirme danışmanları konuşuruz.
1: Evet, tek bir konuyu ele alırız. Yani, çünkü gerçekten ünvanlarım ve sertifikalarım o
0: afişlere
1: kadar çok ki gerçekten öyle. Hangisini konuşsak diye düşündük. Olabildiğince en aza indirdik Mazlum Bey'le beraber.
0: Aynen, doğru, gerçekten.
1: Umarım ama yardımcı olmuşumdur. Birilerine yine destek olmuşumdur.
0: Evet, inşallah diyelim. Peki Yaren Çelik, Tarhan, kendisi doğum destekçisi. Ondan sonra bebek spa masaj uzmanı değil mi? Ben şu an evet. Kafamdan söylüyorum.
1: Evet, evet.
0: Ve aynı zamanda hemşire ve pek çok daha unvanı olan bir kişi olarak bizlere eşlik etti. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
1: Ederim.
0: Başarılar diliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, haftaya bir sonraki haftada başka bir program, başka bir konukla tekrar karşınızda olmak üzere. Herkese güzel bir gün diliyoruz.

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

sen durdun kaçak bu sevda. Dilim hep elvedaya dönüyor mağrur. Haykırsam duyamazsın, çağırsam gelemezsin yürek.

0: Radio Dabayaset.
1: Leke de hawşa me de navet eliye.

0: Radyo
1: Dobayazıt. Ne bileyim ben işte öyle. İnsanlar baksana yani kimse adam yöne koymadı ya beni. İşe yaramazın tekiyim. Ben de dedim bari bir işe gireyim. Bir yolda sokmaya çalışayım her şeyi. Sen de öyle düşünüyordun ya. İşe yaramaz bir adam oldum.
2: Ben ne zaman böyle bir şey söyledim sana?
1: Bilmiyorum Leyla biraz şey oldum yani. Aklım başıma mı geldi ne oldu sana? Biraz şeyi anladım. Bir insanın sevilebilmesi için kendisi gibi olmamız gerekiyormuş.
3: Beni kimse sevmedi sen gibi. İçim direnir. Senin yokluğundan bu yana gönlüm aşk dilenir. Şimdi yüküm ağır. Dolu bir dert treni. Seni kırdığım için özür dilerim, üzgünüm. Sana ayırmadığım saatlere, üzgünüm. Sana uğramadığım günlere, kırgınım. Eline dökmediğim güllere, kırgınım. Yüzüne bakmadığım dünlere, beni kimse özlemedi sen gibi. Vefasızlık ömrüm, pişmanım, sürekli ilgisizlik gördüm. Kendi kazaklarımı lime lime etlerinden ördüm. Yüzüne bakmaya yüzüm yok, ışıklarını söndü. Hayalet gibiydim, seni anlamamak inancımdı. Kalbinde kiracındım. Meğer döktüğün her gözyaşı bir dar ağacıymış. Özlemek sana direnmekten acıymış. Velakin pişmanım inanmasam da. Görmesem de sesimi duymasam da. Senden bir beklentim yok be gülüm olmasın da. Bu basit bir mektup. Gözlerin dolmasın da benim gibi birini. Nasıl olur da sevdin? Nasıl olur da yıllar yılı gülümsemeni verdin? Bak şimdi uzaktasın tek başıma bu derdi. Kafamı duvara vurarak taşıyorum kadın. Kendimi yendim. Kendime kızgınım. Kendime kırgınım. Artık azalttım şu mürekkepli zıkkımı. Her dokunuş sen kendimden alamıyorken ırsımı. Al yokluğun sende kalsın tılsımı. Bana acılarını yolla kadın. Hak etmiyorsun. Evde düzüne düzüne fotoğraf yetmiyorsun. Yaralarını kapat. Hak etmiyorsun. Hala neden seviyor? Nasıl etmiyorsun? Kadın.

çöl tüteni kimse duymadı sen gibi. Ne garip adamım. Boş bir odada simsiyah bir ekran kadarım. Artık ısıtmıyor içimi közden ırkalarım. Çünkü insanların soğuk yüzüne kanarım. Bıraktım kumarı, bıraktım yalanı. En çok elimden yok olmana yanarım. Artık uyku da yok, özlemiyorum sanırım. Seni bin bir çiçek kokusunun mabedinden tanırım. Beni kimse sevmedi sen gibi, ömrüm kurusun. Sen şu an odamda en yalancı konusun. Biliyorum, sen benden daha da fazla dolusun. Ama ne çare, aklımda çözemediğim sorusun. Oynadığım en büyük kumarsın. Orası yaz belki, burası kış masalı. Sevgine yenik düşüp girme kalbe incecik. Burası en büyük yaran ya, belki donarsın. Nitekim kırık bir kalbe düştük. Elimde tek silahla harbe düştüm. Seni mi kurtarayım kendimi mi? Kalp kalbe ait fakat kalp kalpten neden üstün? Artık severiz de dün gibi gelmez tadı. Artık ölsek de faydası yok kalmaz adı. Artık ne yapsam da dün gibi olmaz tadı.

say, Loyal? You don't want to hear?

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

Artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocak yok. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

İçi yoruz bugün bir daha sevmem diyenlere ben onsuz yapamam diyordu dün onu artık ağlarken sevecek.

beni unut ya da her an beni hatırla. Bırak beni bırak ya da benden hiç ayrılma. Unut beni unut ya da her an

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

Bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın.

0: seni aldım. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

0: biliyor musun? Ben de öyleyim.
1: Neden böyleyiz bilmiyorum ama birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam alıyoruz.
0: Biraz da sen.
1: Hayır sen.
0: Kabul etme. Kavgayı en çok sen çıkarıyorsun.
1: Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor.
0: Söyle o zaman.